0: Hoş geldin Ünal abi.
1: Hoş bulduk.
0: Ünal Yörük bugün bizimle.
1: Teşekkür ederim.
0: Nasılsın abi?
1: İyiyim. Sen nasılsın Ümitciğim?
0: Sağ ol. Onurlandırdın bizi. Teşekkür
1: Eyvallah,
0: ederiz.
1: sağ ol.
0: Çocukluğumdan beri seni tanırım.
1: Eyvallah.
0: Beraber
1: Çok
0: güzel,
1: küçük yaşlardan beri.
0: evet, güzel zamanlarımız geçti. Konservatuvardan itibaren.
1: Evet.
0: Çok mutlu oldum programımıza geldiğin için.
1: Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da hepsi birbirinden kıymetli.
0: Evet.
1: Hepsini tanıyorum zaten kardeşlerimiz. Ellerine kollarına sağlık.
0: İlk eserde de bize Mayin'le eşlik ettin.
1: Evet.
0: Bir fotoğrafla beraber senin tınılarına güzel bir eser seslendirdik.
1: Elimizden geldiğince biz de ne

0: verebiliyorsak,
1: Sağ ol.
0: ne
1: Çok güzel oldu.
0: anlatabiliyorsak.
1: Çok
0: İşimiz bu,
1: keyifli.
0: mesleğimiz bu.
1: Çok keyifli oldu. Programımızda fotoğrafları da paylaşıyoruz biliyorsun. İşte o fotoğrafta yaşanan o an, o saniye, o zaman çok değerli.
0: Anılar, anılar, anılar. Bir fotoğraf karesi çok şey anlatır. Her şeyi anlatır. Dostlukları anlatır. Güzellikleri anlatır. Ve ömür boyu baki kalır.
1: Sohbetimize devam edeceğiz ama hangi eserle devam edelim? Bize ilk ne çalacaksın?
0: Bir harman dalı çalalım mı? Neyle
1: Tabii.
0: çaldık?
1: Şimdi
0: Bir de zurnayla bir harman
1: baba
0: dalı
1: zurnayla bir
0: çalalım.
1: harman dalı.
0: Hadi bakalım.
1: Peki, dinleyelim.
0: Hadi.

0: Ağzına sağlık Can abi. Harika
1: Teşekkür
0: oldu.
1: ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok
1: Teşekkür
0: keyifliydi.
1: ederim. Çok güzel bir zeybek oldu.
0: Herkesin bildiği.
1: Evet, oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.
1: Muğla'ya, zeybeklere, her tarafa elimizden geldiğince.
0: Ünal abi sen konservatuvarda nefessiz sazın aslında.
1: Tabii.
0: Kaval, dilli kaval ilk başta öyle
1: Dilli
0: başladın.
1: kavalla başladık.
0: Başladın.
1: Sonra biraz elimiz bir şeyler çalmaya başlayınca M'ye geçtik.
0: Mey, evet.
1: M'den sonra zurnaya başladık. Sonra kaba zurnaya geçtik.
0: Evet, sen okulda sazın neydi? Tabii şimdiki
1: Meydi.
0: görevinde
1: Evet.
0: mehterde de
1: Evet.
0: zurna çalıyorsun.
1: Zurna çalıyorum ha.
0: Harika. Şimdi yine bir türkü çalıp söyleyelim.
1: Tamam, yine bu
0: Yine
1: sefer M ile çalayım bir tane
0: olur.
1: parça.
0: Bir
1: Türkü.
0: Sefil Selim'den bir türkü söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Eşlik edersen arkadaşlar ben çok
1: Ne
0: mutlu
1: demek?
0: oluruz.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Eyvallah.
1: Sevinirim.

0: Evet Ümitçiğim, yine güzel bir
1: Eyvallah
0: çöpçük
1: abi. Teşekkür ederiz.
0: çalmaya çalıştık diyelim.
1: Arkadaşlarımızla
0: Eski
1: beraber.
0: günlerdeki gibi.
1: Evet, okul günlerimizde gibi. Özlüyor musun okulu? O
0: Özlemez
1: günleri.
0: miyiz ya? Ben gerçi hala devam ediyorum. Yani yine mezuna derslerine giriyorum okulda. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda.
1: Harika.
0: Hala devam ediyoruz. Yine hala eski arkadaşlarımızdan görüştüklerimiz var.
1: Çalgı bölümündeki öğrencilere mi yoksa
0: Genel hepsine.
1: herkese? Üniversite bölümündekine,
0: Evet
1: lise,
0: üniversite
1: ortaokul, lise
0: hepsine
1: bölümündekine.
0: hepsine.
1: Çok güzel.
0: Elimizden
1: Senin
0: geldiği kadar
1: okuldaki
0: okuduk.
1: hocan kimdi? Nefesli hocan.
0: Hocam Ali
1: Ben
0: Yılmaz.
1: biliyorum da.
0: Ali Yılmaz hocama buradan çok çok sevgiler, saygılar, hürmetler
1: Saygılarımız
0: gönderiyoruz.
1: hocama. Ya okuldaki tüm hocalarımıza sevgilerimiz,
0: Hepsi
1: saygılarımız yolluyorum.
0: birbirinden
1: Hepsi birbirinden
0: kıymetliydi.
1: çok değerli, çok kıymetli ve çok güzel bir zamanda biz okuduk diye düşünüyorum.
0: Tabii, çok
1: Farklı
0: güzeldi.
1: bir disiplin vardı, farklı bir saygı vardı, farklı bir sevgi vardı.
0: Telefon yoktu, internet yoktu.
1: Arada bir de top oynardık, maç yapardık.
0: Evet.
1: Evet abi, hangi eserle devam
0: Ya
1: ediyoruz?
0: bugün ne bileyim, böyle bir içimden geldi. Hep böyle bir zeybek çalasım var. Niye bilmiyorum. Bugün bir de Kerimoğlu çalalım istersen.
1: Olur. Ben de eşlik ederim sana
0: Hadi bakalım.
1: arkadaşlar da. Peki, dinliyoruz
0: At.
1: abiciğim.

0: Ağzına sağlık.
1: Güzel bir yemek
0: Vallahi.
1: oldu.
0: Evet, çok keyifliydi bence. Teşekkür ederiz
1: Bu
0: valla.
1: arada içtenlikle söylüyorum. Fotoğraflar olsun, dekorumuz olsun. Müzisyen kardeşlerimiz zaten bir şey söylemeye gerek yok. Hepsi çok profesyoneller. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ellerinize
0: Estağfurullah, biz
1: sağlık,
0: teşekkür
1: kollarınıza
0: ederiz.
1: sağlık. Çok güzel konsept yapmışsınız. Her şey çok güzel. İzleyeni bol olsun.
0: Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. O zaman bir hareketli bir şey çalalım.
1: Hadi
0: Hemen.
1: bakalım. Neşet Ertaş'tan yapalım mı?
0: Tamam.
1: Hadi güzel
0: Neşet Hoca'nın bir eserini
1: bir nar tanesi.
0: enstrümantal olarak arkadaşlarımızla beraber
1: Hadi
0: çalalım.
1: bakalım.

0: Neşet Ertaş'ı da andık Ümitçiğim.
1: Evet abi.
0: Allah yeni yeni rahmet eylesin.
1: Çok da güzel bir düzenleme ile başladınız
0: Evet.
1: Ozan. Bu arada piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat
0: Murat
1: Süngü,
0: Süngü.
1: kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu ve perküsyon davulda Barış Cem Songur bizimle beraber. Türkiye'nin önemli müzisyenleri.
0: Hepsinin ellerine
1: Şanslıyız.
0: sağlık. Evet.
1: Şanslıyım ben de onlarla beraber olduğum için. Programımızın sonuna geldi Günal abi.
0: Ya sonra geldik. Ben yani bütün türkülerimiz güzel. Bizim kültürümüz zaten dünyada bir tane diyebilirim yani.
1: Evet,
0: Çok da gezdik,
1: eşsiz,
0: gördük
1: zengin.
0: biliyorsun. Yani çok zengin. Ama bu bir tane Çanakkale türküsü var. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Ben o parçayı çalmaktan çok keyif alıyorum. Çok zevk alıyorum.
1: Özel bir türküdür.
0: Evet.
1: Çalalım abi senin tınılarınla.
0: Kurtuluş Savaşı'nda 15 yaşında askere gidenler için gelsin o zaman.
1: Peki.
0: Hadi.

Safalar getirdiniz. Safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine. Hazı, namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te.

0: geldim TRT Müzik ekranlarına. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bir Gönül Penceresinden programında sizlerle birlikteyiz. Gönül penceremizden şarkılar sunacağız sizlere. Tabii ki benim çok kıymetli arkadaşım Alparslan'la birlikte.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehsen'cim. Efendim hoş geldiniz Gönül Penceremize. İnanın sizleri öyle hasretle bekliyoruz ki bir hafta boyunca. Çok özlüyoruz, çok özlüyoruz sizleri, çok seviyoruz. Yine birbirinden değerli, muhteşem bir repertuarla huzurlarınızdayız. Bu programı hazırlamamızda bize en büyük destek sevgili kardeşim Umut Hoşgör ve muhteşem orkestramız ve Furkan, Esra ve Ata bizlerle birlikte. Umut'cum nasılsın? Sen de harikasın.
0: Sen güzel de kardeş. Öylesin. Çok teşekkür ederiz. Efendim yine bizim programımızda birbirinden kıymetli şarkılar var. Birbirinden kıymetli bestekarların eserleri var. Güftekarların eserleri var değil mi?
1: Evet.
0: Ve sırada öyle güzel bir şarkı var ki sizler çok seviyorsunuz. Alp de onu öyle güzel okuyor ki. Benim çok kıymetli hocam Avni Anıl'a ait. Anonsunu sen yapar mısın?
1: Biraz kül, biraz duman. O benim işte.
0: Zevkle dinliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Ellerinize
1: ediyorum
0: sağlık
1: Meslemciğim.
0: arkadaşlar. Ben ekran başında alkışları duyuyorum Alpçim, senin için olan alkışları. Gerçekten çok güzel okudun. Gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür
0: Şarkı da o
1: ediyorum
0: kadar güzel ki,
1: Meslemciğim.
0: değil mi?
1: Ama şarkı da çok güzel bir eser. Yani ölümsüz bir eser. Rabbim
0: Kesinlikle
1: Avni
0: öyle.
1: hocamıza ve bütün bestekarlara gani gani rahmet etsin inşallah.
0: Amin. Amin. Instagram adreslerimizi vermek ister misin?
1: Hay
0: Bize
1: hay.
0: harika şarkılar istiyorlar bizden izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Adresleri sen ver istersen, ondan sonra anonsu ben yapayım.
1: Efendim Instagram'da Alparslan Official alt tire benimki. Mehsem'in zaten başka mehsem olmadığı için Türkiye'de
0: Mehsemesiz.
1: Mehsems. Facebook adreslerimizde zaten Alparslan deyince çıkıyor. Bizleri takip ederseniz, etiketlerseniz ve bu programda okunmasını istediğiniz şarkıları bize mesaj olarak gönderirseniz inanın hepsini değerlendiriyoruz tek tek ve okumaya gayret ediyoruz.
0: Evet efendim. Yine dinleyicilerimizin bizlerden çok istediği bir şarkı var sırada. Ben de çok severek okuyorum. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum diyelim mi?
1: Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.
0: Ya.
1: Zevkle dinleyeceğiz.
0: Teşekkür ederim.

0: Gönlünüze sağlık efendim. Ne güzelsiniz. Maşallah size.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Efendim, ben bu bölümde hep böyle izleyicilerimizin isteklerini okuyorum biliyorsun. Ama bugün ben bu şarkımı burada sayacağım çok kıymetli kişilere okumak istiyorum. Evet. Öncelikle TRT Müzik Kanalı personelimize ve bize sizlere seslerimizi ulaştıran Tonmeister'imiz Hasan Bakırcı Beyefendi'ye, naklen yayın ekibimize, kamera kontroldeki arkadaşımıza, grafik animasyon ekibimize, tanıtım ekibi, dekor ekibi, tekrar yayınlarımızı hazırlayan Batuhan Ergüder'e ve tabii ki bizim çok kıymetli ekibimize, burada bizlere sizleri ulaştıran başta Aysel Yörükoğlu olmak üzere Havvacığımıza ve bütün ekibimize okuyorum bu şarkıyı izin verirsen.
1: Ve şu an ekranları başında bizleri her zaman dinleyen, zevkle izleyen kıymetli seyircilerimize okuyorsun değil
0: Tabii
1: mi?
0: Tabii ki. Bütün şarkılarımızı onlara okuyoruz zaten.
1: Başlarımızın tacısınız efendim.
0: Evet, çok kıymetlisiniz bizim için. Ben bu şarkıyı çok severek okuyorum.
1: Yeşilçam.
0: Evet, bir Yeşilçam şarkısı. Ben evet. Hep böyle programlarımızda ufak ufak Yeşilçam şarkıları okumaya bayılıyorum biliyorsun.
1: Damarımda kanımsın diyorsun.
0: Ben sensiz yaşayamam, hayatımsın, canımsın.
1: Zevkle dinleyeceğiz.
0: Çok teşekkür ederim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Mesela'mcığım ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Biraz çok psikopatça güzel. Bir şarkı ama güzel, değil mi?
1: Neyce?
0: Biraz psikopat sanki, böyle inan yaşatmam diyor.
1: Yok yok, yani aslında sevgide öyle aslında güzel bir güftesi var onun ki.
0: Çok güzel
1: ki,
0: güfte de.
1: Manevi yani, olarak düşündüğün zaman aslında çok güzel yerlere gidiyor güfte.
0: Güfte gidiyor ama yaşatmam falan deyince ben böyle bir onu, şey oluyorum ama okurken, ama güzel
1: başkasını
0: şarkı.
1: Başkasını seversen bir iki yaşatmam seni diyen kim acaba, öyle düşünmek lazım biraz.
0: Bir de öyle söylemek biraz lazım. Yani, maneviyatta
1: Yunus,
0: düşün diyorsun.
1: Yunus Emre tarzı
0: peki
1: düşünmek
0: efendim
1: lazım.
0: Tamam, ben öyle düşündüm o zaman. Evet efendim. Şimdi okuyacağımız şarkı da kime ait sen söyle.
1: Erol Bingöl'e ait. Yıllarca evet İstanbul Radyosu'nda beraber oturduğumuz, yan yana
0: evet
1: oturduğumuz
0: efendim, Erol hocamız,
1: mesai arkadaşımız, değerli büyüğümüz Erol Bingöl'e ait. Çoktandır da hiçbir yerde, hiç programda dinlemediğim bir eser. Çok da güzel bir şarkı aslında, daha sık okunması lazım.
0: Dinleyicilerimiz de bence çok seviyorlar değil mi? Özellikle Türk sanat müziği severler. Bu şarkıları dinlemeye doyamıyoruz efendim diye mesajlar alıyoruz. Sen de alıyorsun herhalde evet, aynı mesajları evet, değil mi?
1: Erol abimize sevgiler, saygılar.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Düşen sarı yapraklara, yağan deli yağmurlara, hırçın esen rüzgarlara.
0: Seni sordum, yok,
1: yok
0: dediler.
1: Dediler.

0: Allah Allah.
1: Allah Allah. Ellerinize sağlık.
0: Harikasınız arkadaşlar.
1: Gerçekten
0: çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel eşlikleriniz için. Sağ olun.
1: Efendim şimdi programımızın en güzel bölümlerinden birine geldik. Benim çok kıymetli arkadaşım, kardeşim Umut Hoşgör'ü buraya davet etmek istiyorum.
0: Yakışıklı kardeşim benim, hoş geldin.
1: Yine sen ver. Evet.
2: Sensin bugün... Alp abicim o. Yakışıklı olan
1: vallahi
2: sensin.
1: Ben çok şanslıyım. İki tane yakışıklının arasında böyle kendimi çok şanslı
2: çok
1: hissediyorum.
2: Güzelsin.
1: Çok
2: maşallah.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Evet, dinleyicilerimize kameraya dönersen. Senden alalım anonsunu bugün. Biz çok heyecanla bekliyoruz değil mi Alp'ciğim?
0: Evet, her hafta olduğu gibi. Evet. Her hafta çok güzel eserler yorumluyorsunuz. Bakalım bu
2: teşekkür
0: hafta ne
2: ederiz.
0: Var?
2: Bu hafta yine bana ait bir eser. Sızı. Evet.
1: Şimdiden sızladık sızı. Biz. Evet, bizim sızladı kalbimiz.

Onu benden siz aldınız. Onu benden siz çaldınız. Şimdi yalnız bıraktınız İstanbul sokakları. Ah, sevgilimi verin bana.

siz aldınız. Onu benden siz çaldınız. Şimdi yalnız bıraktınız. İstanbul.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Gönlüne sağlık. Ne güzel Türkiye okur benim arkadaşım.
0: Eyüpcan, gönlüne sağlık.
1: Gönlüne sağlık Eyüpcan'cığım. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik.
0: Geldik mi?
1: Evet, sonuna geldik. Su gibi aktı geçti.
0: Gerçekten
1: aynı
0: su
1: ezgide
0: gibi aktı,
1: buluştuk.
0: Geçti,
1: aynı
0: evet.
1: Kalplerde buluştuk. Değil mi? Ne güzel. Efendim, bizlerden ayrılmayın. Hep müzikle kalın diyoruz. Tekrar buluşuncaya dek Allah'a ısmarladık diyorum ben.
0: Gönül pencereniz hep açık olsun. Hiç kapatmayın efendim. Gönlünüz hiç kapatmayın. Hep açık olsun. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a ısmarladık.
1: Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Vokal arkadaşlarımızı da buraya davet ediyoruz. Buyurun efendim.

0: Müzik Sayfası ekibi usta sanatçılar Mazhar Alanson ve Fatih Erkoç'la TRT Müziğin sevilen programı Mazhar Alanson'la'nın çekimlerinde bir araya geldi.
1: Program, geçen program 2 ödül aldık müzik programı olarak.
0: Semih Cenk, Orhan Gencebay'dan aldığı tavsiyeleri anlattı.
2: Çok güzel öğütler verdi, çok güzel şeyler anlattı. Şarkıları nasıl yazdığını, gençlik zamanlarını, müziğe nasıl başladığını.
0: Zeynep Avcı, Almanya'da katıldığı ses yarışmasında neden Yalan şarkısını seslendirdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yalan şarkısı da o dönem benim sahnede çok keyifle söylediğim ama herkesin böyle çok bilmediği bir şarkıydı.
0: Alişan, kimin tavsiyesi üzerine yeni bir şarkı hazırlamaya karar verdi?
4: Bu şarkıyı oku, sana çok yakışacak ve çok güzel olacak dedi. Onu dinledim. Şarkı çok güzel bir şarkı.
0: Müzik Sayfası, Pazar TRT Müzik'te.

0: Sevgili dostlarım, bu hafta gene Berlin'den merhaba. Sevgili Sıddık Doğan'ın çocuk öğrencileriyle Alman öğrencileri Ingo Güntow, Yuvin Vatna ve Şahin Yücel bizimle olacak.
1: Evet dostlarım, güzel sürprizler bekliyor sizi çünkü benim için de büyük sürpriz oldu. Berlin'de Türk çocukları burada doğmalarına rağmen saz çalıyor, Anadolu türkülerini söylüyorlardı. Ben şimdi sizi onlarla tanıştırmak istiyorum.
2: Çocuklar merhaba.
3: Merhaba.
2: Nasılsınız?
3: İyiyiz.
2: Ben de iyiyim. Size Türkiye'den kardeşlerinizden selam getirdim.
3: Aleyküm selam.
2: Senin adın ne bakayım?
4: Elif Su.
2: Elif Su. Kaçıncı sınıftasın?
4: Beşinci.
2: O zaman kaç yaşında oluyorsun?
4: 10.
2: 10 yaşındasın. Kaç yıldır bağlama çalıyorsun?
4: 2,5.
2: Sıddık öğretmenin sana 2,5 yıldır bağlama mı öğretiyor?
4: Evet.
2: Peki Türkiye'ye gidiyor musun tatilde falan?
4: Gidiyorum ama geçen yıl gittim.
2: Nereye gittin?
4: Urfa'ya.
2: Urfa'ya gittin. Senin adın ne bakalım?
5: Elif.
2: Sen de mi Elif? İki tane Elif'in arasına oturdun mu? Dilek dilemem lazım demek ki. Sen kaç yaşındasın?
5: 8.
2: Kaç yıldır sen saz çalıyorsun? Ne kadar zaman?
5: 1 yıl.
2: 1 yıl oldu. Peki hiç Türkiye'ye tatile gittin mi?
5: Evet.
2: Nereye?
5: Afyon'a.
2: Biriniz Urfa'ya, biriniz Afyon'a. Peki. Bize ne çalacaksınız?
5: Hepimiz kardeşiz.
2: Aman ne güzel. Bu savaşlar çok kötü değil mi?
5: Evet.
2: Ya çocuklar ölmese, savaşlar olmasa. Ne güzel. Hepimiz kardeşiz. Hadi o zaman çalalım.

0: Değerli dost Sıddık Doğan, Berlin'de izlediğiniz bu güzel çocuklarla birlikte aynı zamanda yetişkin Almanlara da eğitmenlik yapıyor. İşte Jürgen bunlardan bir tanesi.
1: Hi Jürgen. Jürgen kaç yaşında?
2: Ich bin
3: 38. 1938 doğumlu ve şu anda 87 yaşında.
1: 87. Yani o savaş dönemini yaşadı.
3: Savaş dönemini yaşadı. Çocuk olarak ikinci Dünya Savaşı'nı yaşadım diyor.
1: Ne düşünüyor? Savaşla ilgili ne düşünüyor?
2: Ich denke, der Menschheit ist verrückt.
3: İnsan çok deli diyor ve çıldırmış diyor. O kadar büyük savaşlar yaşadığı halde halen savaştır diyor. Savaşlar var diyor.
1: Şimdi yalnız mı?
2: Ich bin verwitwet, habe aber eine Lebensgefährtin.
3: Birkaç yıl önce eşi vefat etti. Şu anda bir hayat arkadaşı var. Yakın yaşlarda. O da şu anda biraz rahatsız. Bir şey geçirdi. Hastalık geçirdi. Onunla ilgileniyor. Yani bu yaşta hem kendisine bakıyor hem ona ilgilenmek zorunda.
1: Antalya'ya gelmiş mi daha önce?
2: In Antalya.
3: Antalya'ya çokça geldi.
1: Peki ne hissediyor bu türküleri çalarken? Onun için farklı bir yabancı müzik mi hissediyor?
2: Dazu muss ich sagen, die
3: müzik içimde varmış ama tanımıyormuşum diyor. Ben onu tanıdıktan sonra onu hissettim ve içimde olduğunu diyor. Tanıdıktan sonra yaşamaya başladım diyor.
1: Peki bu çalacağımız eserin anlamını biliyor mu?
2: Von Mulis Akasu, der
3: çok korkunç bir olaydı diyor. 9300 yılında onun yakılması, ölmesi. Ben onu hissediyorum diyor. Onu duyguyu verebilecek miyim bilmiyorum ama diyor, işte deneyeceğim diyor.
1: Fanatizm çok kötü. Nasıl ki Solingen'de genç ailesini fanatik dazlaklar maalesef kundakladılar, evlerini öldürdüler. Sivas da aynı aslında. Yani insanlık adına fanatizm çok kötü.
3: İnsanlık aslında diyor kardeşçe yaşaması gerekir diyor ama diyor bunu başaramadı diyor. Sanki diyor genlerimizde varmış gibi, birbirimizi yok etmek için yaratılmışız gibi diyor.
1: Biz şimdi kardeşçe müzik yapalım.
2: That's nice.

0: Dankeschön. Birlikte çalarak çok anlamlı müzik yaptığımızı düşünüyorum. Muhlis Akarsu da benim bir ağabeyimdi, tanıdığım ağabeyimdi. Bir Almanla birlikte Muhlis Akarsu'nun türküsünü okumak bence çok güzeldi. Dankeschön.
1: Tüylerim diken diken oldu diyor.
2: Ingo çok esprili bir adam. Türkiye'de de yakından dostları var. Kendisiyle kısa sürede kaynaştık. Sizi bu güzel insanla baş başa bırakıyorum.
0: Ingo. Hallo.
3: Merhaba.
0: Güzel. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ha,
3: ben de iyiyim.
0: Çok iyi.
3: Çok güzel.
0: Çok güzel. Ha. Türkçe konuşuyorsun. Türkçe konuşuyorsun. Evet. Türkiye'ye geldin mi?
3: Evet. Her yıl.
0: Her yıl geldin.
3: Her yıl Nisan'da, Mayan.
0: Nisan, Mayıs'ta?
3: Mayıs'ta.
0: Nereye gidiyorsun?
3: İzmir.
0: Evet.
3: Efes.
0: Efes.
3: Selçuk.
0: Selçuk. Efes güzel
3: çok,
0: değil mi?
3: Çok güzel. Ve Bafa Gölü.
0: Bafa Gölü, evet.
3: Kapıkırı.
0: Kapıkırı. Tamam. Sıdık Hocam, kaç yıllık öğrencin?
1: Neredeyse 10 yıl civarında, 10 yıldır geliyor hemen.
0: Öyle
1: hemen
0: mi? 10 yıldır kendim. Burası bir belediye okulu değil mi?
1: Burası Türkiye'deki karşılığı belediye konservatuvarı.
0: Belediye
1: bir
0: konservatuvarı.
1: Alman okulu.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı işte 6000 öğrencisi olan, 600 öğretmeni olan bir okul.
0: Çok
1: Alman
0: iyi.
1: Okulu. Bizim bölümde işte aşağı yukarı 200-150-200 civarında öğrencimiz var bizim
0: aynı
1: bölümde.
0: Aynı zamanda Ingo da senin bağlama öğrencisi.
1: Bağlama öğrencisi, evet.
0: Seviyor musun? Did you like?
3: Çok seviyorum. Seviyorum çok.
0: Evet.
3: Bağlama, türküler.
0: Türküleri seviyorsun. Evet. Müzik öğretmenisin zaten. Sen dansçısın ama bir de değil mi? Barok danstı.
3: Evet.
0: Yapıyorsun. Benim Antalya'da bir okulum var. Sanat okulum var. Antalya'ya gel, orada dans öğret.
3: I'll do this.
0: Okay. I wait you. Bekliyorum seni. Okay. Peki ne çalalım?
3: Düzdara.
1: Düzdara. Düzdara.
0: Hoca Adıyamanlı tabii.
1: Adıyaman, evet. Adıyaman Gölbaşı. Aşağı Nasurlu köyü. Ben de köyüme selam yollayayım.
0: Evet.
1: Bana torpil yaptı bugün.
0: Tamam.
1: Adıyaman türküsü.
0: Bu güzel oldu. Bir Alman müzisyenle birlikte evet. Sıdık Hocam'ın Türkiye'deki
1: memleketin türküsü.
0: Çalalım. Evet. Hadi Adıyaman.
1: Üstü bir şey.
0: Hadi. 1, 2, 3.

0: Muhteşem inko. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu okul aynı zamanda bir entegrasyon sağlıyor değil mi?
2: Evet. Burada çok sayıda yani hemen hemen %10'u öğrencilerin Alman.
0: Evet.
2: Bu anlamda ortak beraber konserler yapıyoruz, türküler söylüyoruz. Seyirciler bu anlamda tabii herkesin kendi çevresine geldiği için seyirci de karma oluyor. O anlamda çok önemli bir görev aslında. Burada yani yüzlerce çocuk da eğitim görüyor, bağlama öğreniyor, başka yerde piyano öğreniyor. Sonra birleştiriyoruz. Bu anlamda kültür yoluyla iletişim, en sağlam iletişim, en kalıcı evet. iletişim diye.
0: 6000 öğrencisi var.
2: 6000 öğrenci var.
0: Belediye okulu burası.
2: Belediye okulu, devletin okulu.
0: Devletin okulu.
2: İşte 600 öğretmen.
0: 600
2: öğretmen, 600 öğretmen çalışıyoruz. Sayı. Yani büyük bir sayı. Büyük bir üniversite gibi bir şey.
0: Evet, kutluyorum. Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür.
0: Görüşmek üzere Türkiye'de. See you again in Turkey.
1: Evet.
0: Evet.
3: Değerli dostlar, Şahin Yücel Türkiye'de okuma yazma öğrenmeden Almanya'ya gelen bir kardeşimiz. Ama müzik aşkı ona klipler çektiriyor, müzik organizasyonları yaptırıyor ve İlham Perisi de türküler besteletiyor.
0: Şahin kaç yıldır Almanya'dasın?
1: 29 yıldır buradayım hocam.
0: Nereden geldin Almanya'ya?
1: İstanbul'dan.
0: İstanbul'da. Ne iş yapıyordun İstanbul'da?
1: Tekstil iş yapıyordum.
0: Tekstil. Burada ne iş yapıyorsun?
1: Burada boya işi yapıyorum.
0: Mesleğin boyacılık.
1: Evet.
0: Fakat müzikte aşkın.
1: Müziği seviyorum. Severek de bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce. Evet.
0: Tuğrul Şan'ın okuduğu bir Karadeniz türküsü var. Sen yazmışsın onu, sen bestelemişsin.
1: Hem nacizane bir şeyler karardık. Hoşuna gitti, okumak isterim dedi. Evet. Biz de seviniriz dedik.
0: Şimdi okudu. Onu seninle birlikte okuyacağız. Sevinirim. Ben de böylece yeni bir Karadeniz türküsü öğrenmiş olacağım senin besteni.
1: Eyvallah.
0: Tamam mı?
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi o zaman.
1: Eyvallah hocam.

Sevgili dostlarım, biz gene finali çocuklarla yapalım. Pırıl pırıl, tertemiz yürekli, Berlin'de doğmuş güzel çocuklarımızla.

Sevgili dostlarım, Sümer Ezgi ile Anadolu'dan Geldik programı bu hafta da Berlin'deydi. Çok hoş anılarla dönüyoruz. Haftaya görüşmek üzere sizi kalbimizde saklayarak sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

Site bu akşam TRT Müzik'te. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine hazır. Namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te.

dinleyiciler. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Piyanist arkadaşım Tolga Kılıç. Kemanda Can Olgun. Ve perküsyonda Mehmet Akatay. Bu akşam size çok özel bir konuğumuzu, çok cici, çok

0: Sena Hacım hoş geldin.
1: Lütfen. Hoş bulduk. Hoş geldin.
0: Ne yettiğine geldin, çok teşekkür ederim.
1: Ne yettiniz de davet ettiniz, ben teşekkür ederim.
0: Ah canım benim, çok teşekkür ederim.

0: oyuncu olduğunu zaten bütün Türkiye biliyor. Bu oyunculukla ilgili merakın, meslek yapman nereden, ne zaman kaynaklandı? Bize biraz böyle bir TRT ile olan ilgin, ilişkin, bunları dinleyelim.
1: Tabii özetleyeyim hemen. Ben eski ritmik jimnastik sporcusuyum. Profesyonel olarak hayatımın 7 yıllık bir döneminde ritmik jimnastik yaptım Ankara'da. O süreçte sürekli İstanbul-Ankara arası İstanbul'da televizyon programlarına katılırdım gösteri yapmak için, jimnastik gösterisi. Kameraya oradan alışığım aslında ben çok küçük yaşlardan itibaren. Orada zaten bana böyle bir istek, bir şey gelmeye başlamıştı. İçimde hep bir oyunculuk isteği var. Evet galiba benim yerim burası. Yani
0: Ama
1: buralarda olmam
0: jimnastik
1: lazım.
0: ve oyunculuk biraz böyle...
1: Yani ayrı gibi gözüküyor
0: Evet,
1: evet
0: evet.
1: ama inanın bana çok katkısı var. O
0: mutlaka.
1: jimnastikteki
0: Mutlaka.
1: kazandığım o özgüvenin
0: Ha,
1: hayatıma katkısı
0: bravo.
1: var her
0: Tamam.
1: şeyden önce. O
0: Şimdi
1: yüzden
0: tamam.
1: jimnastik her şeyin temeli diyebiliriz aslında. O süreçte ben bu programlara geldiğimde aslında aileme benimle ilgili teklifler gelmiş menajerlik şirketlerinden, değişik ajanslardan. Fakat yaşım küçük olduğu için o dönemler gündemimizde yoktu bu. Sonrasında lise oldu, üniversite oldu. Ben spor akademisi okudum. Artık üniversite son sınıfta bu isteğimi içimde bastıramaz hale geldim ve bir ajansa kaydoldum. Ailemle de paylaştım. Onlar da sağ olsun her zamanki gibi tam destek bir şekilde arkamda durdular. Ve daha ajansa kaydoldum. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle İstanbul'da oyunculuk yolculuğum bu şekilde başladı.
0: Bazı şeyler aslında olacaksa nasıl arka arkaya diyelim.
1: Aynen
0: Bazı şeyler
1: öyle.
0: de olmayacaksa da olmuyor ama olacağı zaman da engel tanımıyor, değil mi?
1: Nasip de varsa
0: Nasip de
1: hiçbir şeyin
0: varsa
1: önüne geçemezsiniz
0: aynen.
1: yani.
0: Ben buna çok inanıyorum. Nasip de varsa çok
1: Evet.
0: önemli. Olmuyorsa da hayırlısı,
1: Aynen
0: değil mi?
1: öyle. Aynen.
0: Aslında ne
1: Yani
0: güzel olmuş.
1: evet.
0: Olmuyorsa hayırlısı, oluyorsa nasip de varsa
1: Aynen. Yani
0: evet.
1: jimnastik de bana belli bir kazanım sağladı belli bir yaşa kadar. İyi ki diyorum onu da yapmışım. Hiç keşke demiyorum o konuda da. Çünkü hayatımda da çok büyük katkılar oluyor. Oyunculukta bile yani her şeyiyle
0: Tabii.
1: bana o yaptığım sporun o zaten verdiği özgüven yeterli oluyor.
0: Değil mi?
1: O yüzden sonradan yolculuk oyunculuğa gitti.
0: Şimdi TRT'de bir dizide oynuyorsun
1: Aynen
0: ve uzun
1: şu an.
0: yıllardır da sen TRT'de birçok dizide de oynadın diye
1: Evet,
0: biliyorum.
1: TRT'de bu benim üçüncü işim. Aslında benim oyunculukta da dönüm noktam yine TRT'de Kalk Gidelim dizisinde oldu diyebilirim. 4 sezonluk bir iş ve ben o zamanlar daha üçüncü, dördüncü işim yeni oyuncu olarak Dalia gördüm ben o işte. Yani Dalia görmek her oyuncuya nasip olmaz. Daha da fazlası 147 bölüm falan çektik. Orası benim için okul gibiydi. Çok güzel
0: Çok
1: isimlerle
0: güzel,
1: çalıştım
0: çok
1: ben
0: güzel.
1: orada. Sonrasında bir Hacı Bayramveli projesi yaptık. Şimdi de Mehmet Fetihler Sultanı
0: Serkan'la
1: projesiyle.
0: beraber.
1: Aynen sevgili Serkan'la
0: Benim
1: birlikte.
0: komşumdur o. Çok
1: Ne
0: selam
1: güzel.
0: söyle.
1: Aleyküm selam. Baş üstüne
0: Az
1: söyle.
0: görmedim onu sabah sporları yaparken. İnşallah onu da bir gün buraya almak isterim.
1: İnşallah ne güzel olur.
0: Peki bu müzikle yakınlığın, uzaklığın...
1: Yani şöyle söyleyeyim ben müzik aşığı bir insanım. Çok seviyorum, çok dinliyorum, çok da söylerim ama kendi kendime. Yani genelde hep evde söylerdim. İlk defa böyle profesyonel bir ortamda elime mikrofon alıp şarkı söylüyorum. Ve böyle bir orkestrayla söylemek benim için çok büyük şans oldu ilk deneyimim için. Bakalım benim için yeni bir kapı açılıyor olabilir
0: O
1: belki.
0: zaman hemen bir tane şarkıyla devam edelim.
1: Olur.

0: Sena'cığım gelirken bayağı bir tereddütlüydün. Ya olacak mı olmayacak mı, yapabilecek miyiz yapamayacak. Bak ilk şarkımızda neler oldu neler değil mi?
1: Oldum
0: Bence
1: gerçekten.
0: çok güzel
1: Ay,
0: oldu. Bence çok.
1: sizlerin sayesinde, emeklerinize sağlık.
0: Estağfurullah. Nasıl böyle bir orkestra içinde, gerçi biz daha önce daha büyük bir orkestrada biliyorsun oyuncularla beraber yaptığımız bir Laterne diye programımız vardı.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Oradaki kadar kalabalık değiliz ama şu ortamda şu sayımızla nasıl hissettin kendini?
1: İnanılmaz güvende hissettim bir kere. Sizlere kendime emanet ederek inanılmaz güvende hissettim. Gerçekten korktuğum kadar değilmiş galiba. Biraz böyle çekincelerim vardı, endişelerim vardı. Acaba yapabilir miyim, edebilir miyim?

0: miyim, güzel duyulur mu diye. Yani ne diyebilirim?
1: Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: teşekkür ediyorum.
1: Peki ailede hiç müzisyen?
0: Ailede müzisyen, benim bir erkek kardeşim var.
1: Ha,
0: Senin...
1: tanıştım bu uzun boylu olan.
0: Evet.
1: Ha, maşallah.
0: Heybetli bir erkek kardeşim
1: Maşallah, evet, gördüm. Hakikaten sayın izleyiciler, provaya bir geldi. Dedim bizim mutlaka bu programda güzel senayı güzel bir şekilde çıkarmamız lazım. Her şeyin mükemmel olması lazım çünkü çok tehlikeli duruyordu yani. Çok
0: O
1: tatlı
0: her
1: bir çocuk
0: zaman
1: tabii.
0: benim arkamda, sağ olsun, hep var olsun.
1: Maşallah.
0: O sinema televizyon okuyor, senaryo vesaire yazıyor. O da benim arkamdan geliyor yani bizim sektöre doğru inşallah.
1: İnşallah.
0: Bu son zamanlarda da zaten senaryo yazıyordu, yazma yeteneği vardı ama şarkı sözleri yazmaya başladı. Öyle bir yeteneği olduğunu keşfetti ve bayağı 50-60 tane şarkı sözü yazdı.
1: Bravo.
0: Cepte duruyor onlar. Yani kardeş...
1: Peki o gün söylüyordu gerçi provaya geldiğin gün
0: Evet.
1: bir tane şarkı var falan diye. Aslında eğer Tolga olabilirse
0: Girelim.
1: tamam, hadi.
0: Deneyeyim bakalım.
1: Hadi
0: Çok
1: tamam
0: isterim.
1: hadi.
0: Size güveniyorum.
1: Tamam. Hadi bakalım.

0: cık. Yak tık attık bizden olmuyor artık.
1: Bazen biliyorsun böyle konuşmakta hani kekeme dediğimiz tarzda o evet. Konuşuyor ama şarkı okuduğu zaman hiç kalmıyor biliyorsun.
2: Evet. Var öyle çok insan var.
1: Evet,
2: çok
1: evet,
2: şarkıcı
1: evet.
2: Var.
1: Çok evet. Enteresan. Evet. Bak mesela şarkıları da söz olarak söylediğin zaman şey yapamıyorsun, söyleyemiyorsun ama şarkı içerisinde baştan sona ezbere okuyabiliyorsun.
2: Evet,
1: çok enteresan.
2: Evet.
1: O zaman bir tane daha şarkı diyelim mi?
2: Diyelim.
1: Hadi diyelim.
2: Hadi.

0: TRT'deki bulunduğun dizinin ismini bir daha söyleyelim ve hangi kanalda, TRT'nin Tabii de mi yayınlanıyorsun?
1: TRT1'de,
0: TRT 1'de,
1: Ulusal'da,
0: tamam.
1: Mehmet Fetihler Sultanı projesi. 3 sezon oldu. 3 sezondur izleyicimizle buluşuyoruz. Onlar da bizi çok sevdi sağ olsun. Bakalım devam ediyoruz. Nazar değmesin diyelim. Çok güzel bir ekip, çok güzel bir kadro, güzel yapımcılar, güzel senaristlerle birlikte çok tatlı, güzel bir iş yapıyoruz.
0: Ekip ne kadar önemli, değil mi?
1: Kesinlikle çok önemli. Yani nazar değsin istemiyorum, artık anlatmak istemiyorum ama ekibimiz o kadar tatlı ki yani 7'den 70'e, en alt birimden en üst birime kadar herkes birbirine o kadar saygılı, o kadar huzurlu bir set ortamımız var ki. Yani bunları sağladıkları için ben bütün ekibime gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Hazır fırsat
0: Büyük
1: bulmuşken
0: şans.
1: buradan da söyleyeyim. Gerçekten çok büyük şans. Yani o açıdan çok memnunum ve çok mutluyum.
0: Aslında bütün bu, mesela biz de burada çok şanslıyız. Bir orkestra gibi.
1: Evet.
0: Orkestrada 100 kişi de olsa, 500 kişi de olsa bulunduğun ortam, bir tane bile ufak bir enstrümanında zayıf olan ya da uyuşmayan olduğu zaman da o orkestradaki bütün sound değişiyor. Bu dizide de böyle,
1: Aynen öyle.
0: buradaki ekipte de böyle. O yüzden burada şans da başta da tabii çok akıllıca bir kast yapılmış belli. Valla tebrik etmek
1: Kesinlikle.
0: lazım.
1: Aynen
0: Tebrik
1: öyle.
0: etmek lazım. Peki ileriye yönelik başka planların var mı? Oyunculuk devam ederken ne hedefliyorsun?
1: Yani şimdi oyunculukta her şeyden önce kendimi ülkemde tabii ki ispatlamak isterim. Yani ben dış ülkelerden önce kendimi kendi ülkemde ispatlamak isterim. Ondan sonra tabii ki yurt dışında bir proje neden olmasın?
0: Değil mi?
1: Ama dediğim gibi önce kendimi burada var hissetmeliyim, istediğim yerlere burada ulaşmalıyım ki ondan sonra tabii ki yurt dışına da açılabilirim. Neden olmasın? Belki
0: İnşallah.
1: şu an yeni bir kapı açılıyor
0: Değil
1: olabilir,
0: mi?
1: şarkı.
0: Ya biliyor musun, biz Laterna programını çekerken birçok oraya gelen misafirimiz, oyuncu arkadaşımız, dostumuz, daha sonrasında birçok müzikalde, birçok filmde müzisyen olarak görev aldılar. İnşallah sende de böyle bir bu sefer de bu programda, Müziğin Kanunu programımızda,
1: Ne güzel olur.
0: ya biz
1: Bak,
0: biraz uğurlu geliyoruz ha, ona
1: ay ne
0: söyleyeyim yani.
1: güzel. Söylediğinde aklıma geldi. Jimnastikle harmanlanmış bir tiyatro oyunu mesela dansla.
0: Ya.
1: Neden olmasın? Belki müziği de katıp içine. Yani bütün bu hayatım boyunca yaptığım işleri bir arada meç edip bir belki tiyatro sahnesinde bir şeyler. Neden olmasın? Çok isterim. Müzikle ilgili bir alana belki yönelmek isterim. Çünkü ben şarkı söylemeyi çok severim
0: Çok
1: ama
0: sevdim.
1: dediğim gibi evde kendi kendime içime böyle söylerdim. İlk defa burada işte bunu deneyimliyorum.
0: Çok da güzel gidiyoruz bu
1: Ay çok
0: arada.
1: teşekkür
0: Hakikaten
1: ederim.
0: yani. Şimdi ben stand-up yapmaya başladım.
1: Evet, biliyorum. Biliyorum.
0: Biraz komik tarafım vardır.
1: Aa.
0: Şimdi stand-up'ımın ismi de Kanunsuz. Ama kanun çalıyorum.
1: Evet.
0: Dedim ki ya tamam, kanunsuz ama kanunu yine ben sahneye alayım. Hiç olmazsa Tolga da öyle bir şey söyledi bana. Dedi ki ya baktın güldüremiyorsun, kanun çalarsın dedi. En azından boşuna gelmemiş.

0: olurlar dedi. Çok güzel.
1: Aa, müthiş.
0: Evet, böyle başka bir mesleğin de varsa onu müzikti, oyundu, jimnastikti böyle harmanlaştırırsan bambaşka bir şey çıkabilir.
1: Evet,
0: Yeniliklere her zaman
1: kesinlikle.
0: ihtiyaç var.
1: Kesinlikle öyle. Yani
0: Şansın bol olsun.
1: çok teşekkür ediyorum.
0: O zaman hadi gel bir şarkı daha.
1: Hadi.

0: bu şarkıları sen daha önce çalışmışsın. Kimle çalıştın? Nasıl çalıştın? Ha? Var mı bir şeyler var yani. Tamam, provada
1: Ya.
0: yaptık ama sen bir çalışma yapmışsın yani.
1: Evet. Sağ olsun canım dostlarım. Sevgili Berkay Tulumbacı ve Ezgi Yergin
0: Bu arada
1: Tulumbacı
0: Berkay'ı da
1: çalıştık.
0: alacağız konuk
1: Ah,
0: olarak. Tabii.
1: süper. Ay çok sevindim. O
0: Tabii.
1: ikisi sağ olsun benim için o kadar emek verdiler ki. Tabii ki erkek arkadaşım Burak Sevinç.
0: Burak'ı da
1: O
0: alacağız. Bak,
1: evet
0: Burak'ı
1: evet biliyorum.
0: alacağız. Berkay'ı alacağız. Annen nerede?
1: Annem kamera arkasında.
0: Ha, onu da alırız. Tamam işte.
1: Aa, müthiş. O da beni çok yüreklendirdi. Yaparsın, senin sesinin tonu güzel. Sadece kendine güven. Biraz daha açıl diye. O da sağ olsun yüreklendirdi. Böyle birlikte çalışarak beni buraya hazırladılar.
0: Çünkü provada bayağı bir tereddüt vardı.
1: Evet.
0: Ben onu şey yaptım, gördüm. Ama yapacağını tabii gördüğümüz için gayet rahattık
1: Aa,
0: biz.
1: teşekkür.
0: Sonrasında bir çalışılmışlık, bayağı bir çalışılmışlık var.
1: Evet.
0: Belli de birileri de yardım etmiş yani, yakaladın mı
1: Tabii
0: yani?
1: canım tabii. Yani bir şeyi kafaya taktım mı onu çalışmam lazım. Yoksa beynim rahat etmiyor. Sağ olsun dediğim gibi Berkay ve Ezgi de bu konuda çok yardımcı oldular bana. Sonrasında da kendimi size emanet
0: Burak
1: ettim.
0: yardımcı oluyor mu sana?
1: Burak tabii ki yardımcı oluyor. O bu aralar biraz çalıştığı için çok görüşemedik bu süreçte, bu hazırlık
0: Evet.
1: sürecinde. Seti var çok
0: Tabii
1: yoğun
0: tabii tahmin
1: çünkü.
0: ediyorum.
1: Ama onun desteği yeter bana.
0: Burak'ı ben çok
1: Yani
0: severim.
1: onun bana hani sen yaparsın demesi bile yeter yani.
0: Ne güzel. Burak aynı zamanda benim öğrencim sayılır. Kanun çalıyor.
1: Evet.
0: Çok
1: Çok da
0: sevdiğim,
1: güzel.
0: çok tatlı bir çocuk. Seracığım, ne iyi ettin geldin. Çok teşekkür ederim. Böyle bir tatlı bir huzur verdin içimize. Çok
1: Ne
0: teşekkür
1: mutlu
0: ederim.
1: bana.
0: Saygıdeğer izleyiciler. Gördüğünüz gibi çok zarif bir konumuzla yine bir programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. İnşallah başka projelerde de tekrar karşılaşırız ama
1: İnşallah.
0: zaten görüşeceğiz.
1: İçinde siz varsanız gözüm kapalı gelirim ben
0: Çok teşekkür
1: artık.
0: ederim.
1: Beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür
0: Çok teşekkür
1: ediyorum.
0: ederim. Arkadaşlarım ve ekibim adına çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Efendim, saygı ve sevgiyle görüşmek üzere.

0: Ben Tunç Kerem Yalaz, 10 yaşındayım. Bateri çalıyorum. 5. sınıfa geçtim. Benim Yunus diye bir arkadaşım var. Onun da grubumuz var. Grubun adını Yunus buldu. Dedim ki saçmalık nasıl olur diye. Sonra anlaştık. Saçmalık ismi de ortaya çıktı. Benim hayalim yurt dışında ünlü bir baterist olarak Türkiye'yi temsil etmek istiyorum.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

Kuriozite bu akşam TRT Müzik'te. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine. Hazı, namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş
1: çok
0: geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur. Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur.

gözlerden sen yokken, üç beş dostum çeker beni gecelerden. Sözüm olsun göçemem bu dünyadan.

Ki hiç tanımasaydım seni, tutuşup küle döndüm üstüne. Çok yürüdüm kaderim, değil bu benim ilk düşüşüm.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

Müzik'te bu akşam TRT Müzik'te. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine, hazı, namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

TRT'te bu akşam TRT Müzik'te. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine hazır. Namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te.

Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum, sevgili dostum, arkadaşım Resul

Dindar konuğum, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur. Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur.

Her fikir bir adım, her adım bir değişim. NextRT 2026 alanında öncü genç uzmanları 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getiriyor. Geleceğe yön veren genç liderler, dönüştürücü sanat, güçlendirici teknoloji, sosyal dayanıklılık ve iklim adaleti gibi birçok meseleyi konuşmak için NextRT 2026'da buluşuyor. Genç zihinler, güçlü fikirler, gerçek değişim. Hamle sırası sende. Hemen kayıt ol. Next.trt.net.tr.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

Kuriozite bu akşam TRT Müzik'te. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine hazır. Namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum, sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

misin? Yoksa sen de sever misin? Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin?

Sende ne var ne yok, akıl ermez. Düşüne düşüne vakit kaybedilmez. Vurulacağı günü büyücü de bilmez. Ne gelecekse başıma.

Su azizdir, berekettir, arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su, her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.

0: Müzik Sayfası ekibi usta sanatçılar Mazhar Alanson ve Fatih Erkoç'la TRT Müziğin sevilen programı Mazhar Alanson'la'nın çekimlerinde bir araya geldi.
1: Program, geçen program iki ödül aldık müzik programı olarak.
0: Semih Cenk, Orhan Gencebay'dan aldığı tavsiyeleri anlattı.
2: Çok güzel öğütler verdi, çok güzel şeyler anlattı. Şarkıları nasıl yazdığını, gençlik zamanlarını, müziğe nasıl başladığını.
0: Zeynep Avcı, Almanya'da katıldığı ses yarışmasında neden Yalan şarkısını seslendirdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
3: Yalan şarkısı da o dönem benim sahnede çok keyifle söylediğim ama herkesin böyle çok bilmediği bir şarkıydı.
0: Alişan, kimin tavsiyesi üzerine yeni bir şarkı hazırlamaya karar verdi?
4: Bu şarkıyı oku, sana çok yakışacak ve çok güzel olacak dedi. Onu dinledim. Şarkı çok güzel bir şarkı.
0: Müzik Sayfası, Pazar TRT Müzik'te.

0: Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben Mehmet Zeki Giray, Malatya doğumluyum.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de.
0: Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.

0: türküleriyle bizi anlatan sazın ve sözün şehri Bişkek. Orta Asya'nın kalbinde, Tanrı dağlarının eteklerinde yükselen her bir ses birer destandır. Bu destan Kırgızların dilinde, Komuz'un tellerinde, Bozkır'ın rüzgarında yankı bulur. Ve şimdi bizi anlatan bu seslerle zamanın ötesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri değerli hocalarımızla birlikteyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde yani bugünkü programımızı üstatlarla çekiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Değerli hocamızla beraberiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz biraz? Neler yapıyorsunuz? Bahseder misiniz çalışmalardan?
1: Öncelikle Kırgızistan'ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Estağfurullah, hoş bulduk.
1: Bizi de bu programa dahil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak biz Orta Asya'nın en büyük üniversitesi, en başarılı üniversitelerinden biriyiz. Bu konuda çok mütevazi olamıyoruz ne yazık ki. Burada hem ata topraklarında hizmet ediyoruz, hem Türkiye adına hem Kırgızistan'ımıza Türk kültürünü tanıtıyoruz, yaşatıyoruz öğrencilerimizle beraber.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de duyurmuş olduk buradan, evet. Kırgızistan'ı isteyenler için. Peki sizlerden bir eser istesek, rica etsek hangi eser olur?
2: Şimdi Kırım'dan Çal Atım adlı eseri seslendireceğiz.
0: Bizim yönetmenimiz Murat'la da Kırım'ı konuşmuştuk. Çok tevafuk
1: İsabet oldu.
0: İsabet oldu. Peki, buyurun.
1: Evet.

0: Değerli hocam, Manas Üniversitemizden, Güzel Sanatlar Fakültemizden bahsettik. Farklı ülkelerden öğrenciler mevcut malum.
1: Evet.
0: Türk müziğine, Türkiye'ye ilgileri nasıl diye sorsam.
1: Türk müziğine, Türkiye'ye, Türk mutfağına, Türk sinemasına ve dizilere bu bölgelerde oldukça yoğun bir ilgi var. Artık biz iki devlet bir millet olmuşuz gibi bir şey oldu. Yani şu an Kırgızistan'ımızda hiçbir şeyi özlemiyoruz. Türkiye ile ilgili hiçbir şey özlemiyoruz derken elimizin
0: Her
1: altında
0: şeyi
1: her şey
0: bulabiliyoruz.
1: mevcut. Evet, çok
0: Evet.
1: şükür her şeyimiz mevcut. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Biz hocalar olarak da çok şanslıyız. Artık Kırgızistan ve Türkiye arasındaki Manas Üniversitesi bizim altın köprü görevi
0: Kendi
1: gören bir
0: şehrimizde,
1: üniversitedir.
0: kendi
1: Evet. Evet,
0: kasabamızda,
1: evet,
0: kendi
1: evet.
0: ilçemizde
1: Evet,
0: gibiyiz
1: evet.
0: diyorsunuz.
1: Yabancılık çekmiyoruz. Kendi ülkemiz, kendi dilimiz, kendi dinimiz.
0: Evet.
1: Aynıyız yani.
0: Bu arada Tanrı Dağları'ndayız malum. Hava sürekli değişiyor.
1: Oranları
0: Bazen
1: şu
0: gök
1: an
0: gürlüyor, bazen yağmur yağıyor, bazen güneş açıyor.
1: 2100
0: Gerçekten
1: metre rakımdayız.
0: 2300 metre
1: 2100
0: rakımdayız.
1: metre.
0: 2100 metre.
1: Evet.
0: Tabii biliyorsunuz bütün bu bölge Türk dünyası artık Türkistan olarak
1: Evet.
0: adlandırılıyor Türkiye'de. Ben bu ismi çok uzun yıllar önce, yaklaşık 15 sene önce kullanmaya başlamıştım konser programlarında.
1: Ne güzel.
0: Ve Türkistan bölgemizdeyiz
1: Nasip oldu.
0: dedikten sonra hocam, güzel Türkistan
1: Buyurun
0: der miyiz? Ne dersiniz?
2: hocam. Deriz hocam.
0: Güzel olur
2: Deriz.
0: değil mi?
2: Evet, güzel
0: Türkistan'da
2: Türkistan.
0: güzel Türkistan.
2: Aynen.
0: Peki buyurun.

0: Hocam malumunuz vurmalı sazlarda işte dutar çektik, dombura çektik. Çok farklı sazlar var. Yaylı sazlarda yine aynı şekilde
1: Evet.
0: Türkistan bölgesinde birbirinden güzel sazlar var. Ama enstrüman olarak kanunun daha çok Türkiye akla gelir. Yani farklı ülkelerde tabii ki çalınıyor ama kanunun bizde yeri daha bir farklıdır. Siz de kanun sanatçısınız aynı zamanda. Kanuna bakış nasıl Kırgızistan'da? Hangi enstrümanlar üzerine çalışmalar yapılıyor? Biraz bahseder misiniz?
1: Aslında kanuna Kırgızlar çok yabancı değil. Kanunun zaten doğduğu topraklar buralar.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki. Evet. Yani yazılı kaynaklı elimizde yok. Fakat Türkistan coğrafyasında Farabi'nin bu enstrümanı tasarladığı düşünülüyor akademisyenler tarafından ve hala bu bölgelerde Kırgız müziğinde ve Kazak müziğinde kullanılan kanunun büyük babası dediğimiz cetigen enstrümanı mevcut. Kırgızistan'da da çoğu
0: farklı
1: folklor
0: bir
1: bulunur.
0: Versiyonu diyebiliriz.
1: Evet, kanunun biraz daha ilkel versiyonu diyebiliriz. Evet. Kanun şu an bütün dünya bizim ülkemizden gidiyor. Türkiye'deki kanun üstadları, çalgı yapımcılar kanunu üretip bütün dünyaya, Arap Adası'na ve Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Makedonya'ya bizden çıkıyor bu enstrüman.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica
0: ederim. Bir de tabii folklor çalışmaları var.
1: Evet.
0: Çok değerli.
1: Şimdi
0: Anasın kızları var değil mi efendim
1: evet,
0: sizde?
1: Evet, üniversitemiz bünyesinde görev alan çok farklı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Manas'ın Kızları grubumuz. Bu grubumuz geçtiğimiz ay 24 farklı üniversitenin katılmış olduğu bir yarışmada ikincilik ödülünü de alıp
0: çok iyi,
1: üniversitemizi
0: tebrik ediyoruz. İnşallah herhalde yönetmenimiz programımızda onlara da yer verecek
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bu arada Aslanbek, Aslan abiden sonra Aslan Ağa diyorlar ona biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu eser gerçekten çok büyük bir coşku oluşturdu. Yani içerisinde bir coşku barındırıyor. Dombra eseri. Üstadım. Hem enstrümantal yapısı hem sözleri olsun aynı zamanda gerçekten farklı bir coşku barındırıyor bu Dombra şarkısı. Bir de Türk enstrümanlarıyla yani Türkiye'mizin enstrümanlarıyla diyelim seslendirsek ne dersiniz hocam?
2: Çok güzel olur, değişik olur.
0: Peki dinleyelim
2: İnşallah.
0: Sizden buyurunuz.
2: İnşallah.

Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tatlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. İşte onlardan biri. Bir cumartesi gecesi.
1: Bu dünyada herkese iyilik dileyelim. Sevgi dolu sözleri her zaman dinleyelim. Gülelim, eğlenelim, şarkılar söyleyelim. Bu yılda hepinize kutlu olsun insanlar. Dertlerini unutup mutlu olsun insanlar.
0: Yılbaşı geride kaldı ama yenilenmek isteyene her gün yılbaşıdır diyerek programa başlıyoruz efendim. Öyle ya, her yıl bir önceki yıldan yenidir.
1: Bazen kahrettiğimiz ama her anını yine de dolu dolu yaşadığımız o bir yılı birdenbire unutuvermek sanıyorum hiçbirimiz için kolay olmasa gerek. Ancak diliyoruz ki 1986'nın bütün acıları, kederleri, umutsuzlukları kendi gibi mazi olsun. Ancak bütün güzellikleri ve sevinçleri bu yıl ve her yıl devam etsin. Bir

0: okurlar.
1: Merhaba, kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sevgili seyircilerimiz, programımızın Türk Halk Müziği solisti bu ay Mustafa Topaloğlu. Sanatçımızın evindeyiz şimdi. Sayın Topaloğlu, seyircilerimize biraz kendinizi tanıtır mısınız?
0: Burada.
1: Evet, burada.
0: 1954 doğumlu Sakarya, Karasu kazası Kızılcık köyünde dünyaya geldim. 11 kardeşiz.
1: Tahsilinizle ilgili biraz bilgi alalım. İlkokulu, ortaokulu.
0: İlkokulu köyümde bitirdim. Kızılcık köyünde. Ortaokulu Karasu kazasında. Ortaokuldan sonra İzmit Sanat Enstitüsü'nde tahsilime devam ettim. Ama tabii buralara kadar gelmeden önce benim enteresan bir yaşantım var. Anlatabilir miyim?
1: Tabii, hay hay.
0: Çocukken çobanlık yaptım.
1: Çobanlık mı yaptınız?
0: Çobanlık.
1: Yani kaval çalıyordunuz.
0: Tabii,
1: koyunlarınız vardı.
0: Koyunlarım ve ben kavalım. O yıllarım hem çobanlık yaparak, hem hafızlık yaparak, hem de okuyarak üçünü bir arada götürdüm.
1: Sayın Topaloğlu, Muallim, Maçka Yolları, Eminem, bunlar sizin seyircilerimize lanse ettiğiniz, sevdirdiğiniz türküler. Nereden buluyorsunuz bu türküleri?
0: Hangi parçaya inandımsam o tuttu. Demek ki biraz olsun dinleyicilerimin, onları biliyorum.
1: Bir duygu birliği içindesiniz dinleyicilerinizle.
0: Herhalde çok seviyorum, belki de ondan.
1: Evet. Peki bize bir türkü söyler misiniz? Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz.
0: Tabii.
3: 80'ler Mustafa Topaloğlu'nun fırtınalar estirdiği yıllar. Ne yapıp edip herkesin diline yerleşecek bir türkü buluveriyor. Muallim de 1984 yılında çıkardığı kasede adını veren türkü. İzleyici hem Muallim'i dinlemek hem de Mustafa Topaloğlu'nu izlemek istiyor efendim. Çünkü onu izlemek de türkülerini dinlemek kadar eğlenceli.

0: Mustafa Topaloğlu demek neşe demektir, muhabbet demektir, fıkra demektir. Kendisinden bir fıkra dinlemek bizim de hakkımız, öyle değil mi? Belki anlatır. Belki değil. Kesin, kesin.
1: Siz Karadenizlisiniz.
2: Evet.
1: Ben de Karadenizliyim.
2: O zaman size bir Karadeniz fıkrası anlatayım.
1: Çok iyi olur. Hadi anlat.
2: Vatandaşın biri ovada dolaşırken bakmış ki çoban sürüleriyle beraber. Yanaşmış çoban yanına, demiş ki çoban, ben senin kaç tane koyunun var, bilirsen bana bir koyun verirsin. Demiş ki Allah Allah, bu adam benim köyümden değil. Ben bu adamı hiç tanımıyorum, benim koyunlarım sayesinde nereden bileceğim. Peki demiş. Demiş ki çoban, senin 167 tane koyunun var. Olmuş, Allah Allah. Bildiniz kardeşim demiş. Alın götürün. Tam götürürken dur dur demiş. Ben de senin nereli olduğunu bilirsem bu koyunu bırakırsın. Adam düşünmüş. Peki demiş, bırakırım. Sen demiş Karadenizlisin. O da merak içinde. Allah Allah. Nereden bildin demiş. E demiş, bu kadar koyun dururken sen köpeği götürüyorsun.
1: Bu güzel fıkradan sonra bir türkü daha dinleyelim mi sizden?
2: Memnuniyetle.
0: Mustafa Topaloğlu bir türkü daha söylesin, biz de şu gülme krizini atlatalım. O nasıl fıkraydı öyle? Ama Mustafa Bey, siz de böyle bir klip çekerseniz biz nasıl ciddi olacağız? Programla ilgili bilgi vermemiz gerekiyor ama bu mimikleri izlerken çok zor.

Bir cumartesi gecesi dönemin sevilen yorumcularına yer vermiş, onların seslendirdiği şarkı ve türkülerle renklendikçe renklenmiş. Her bölümde türkülerden, sanat müziği eserlerinden ve pop şarkılardan oluşan müzikli bir ahenk oluşturmuş. Bazen program ekibi sanatçıların evlerine konuk olmuş, bazen de sanatçılar program stüdyosuna. O zaman biz Nalan Altınörs hanımefendiyi anons edelim de stüdyoda bir şarkı seslendirsin. Dalların yaprakların arasından alkışlarla geliyor işte. Birazdan stüdyoda olur.

Niçin baktın bana öyle? Sanat müziğinin klasikleşen eserlerinden. Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı bir Saadettin Kaynak eseri. Nalan Altınörs, repertuarında Saadettin Kaynak bestelerine sıkça yer veren bir sanatçı. 1981'de TRT'nin açtığı sınavı başarıyla kazanmış, 2 yıl boyunca değerli hocalardan nazariyat, solfej ve repertuar dersleri almış. 1983'te İzmir Radyosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başlamış. Radyodaki görevini 10 yıl sürdüren sanatçının 5 albüm çalışması var.

0: Biz bu zarif, güzeller güzeli ve çok değerli sanatçımızı hakkıyla anons edemedik. Ayşe Egesoy'dan yarım yüzyıl ders almamız gerekir bunu başarmak için. İyisi mi sözü yine ona verelim ve her şeye yeniden başlayalım.
1: Alıştım. Her yıl baharı dört gözle beklerim.

0: Kulağım o sabahın kuş cıvıltılarında. Bahar geldi mi her tasaya benden elveda. Ben bütün dallarda açan bütün çiçeklerim. Sevgili seyircilerimiz, baharın ilk merhabasını ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiiriyle sunduk sizlere. Bahar ayları hep umudun, heyecanın, canlılığın, her şeye yeniden başlamanın sembolü olmuştur. Tabiat baharla beraber uyanır, insanlar baharla yeniden ve daha çok severler. Ne güzeldir kırlarda ilk papatyaların görünmesi. Vefasız dediğimiz turnaların ilk sıcaklıkla dönüp gelmeleri ne güzeldir, değil mi? Ne güzeldir ilk doğan kuzu, ilk yağan yağmur, yüreğe düşen ilk sevda ve ilk bahar. Sevgili seyircilerimiz, baharın neşesini biz de bu ay genç ve umut veren sanatçılarımızla paylaşmak istedik ve programımızın büyük bir bölümünü onlara ayırdık. İşte ilk sanatçımız Nursaç Doğan Işık sizlerle.
1: Nursaç Doğan Işık, adı da sesi de türkülerle bütünleşen bir sanatçı. İstanbul Radyosu'nun en sevilen seslerinden. Sanat yaşamı halk müziği ve halk oyunlarına dair başarılarla, ödüllerle dolu. Kars yöresine ait bu Azeri türküyle programa konuk olmuş, bu türküyle sevenlerine bayram neşesi yaşatmış. Çok da iyi yapmış.

0: Sanat müziğinin seçkin eserleri, türküler ve dönemin popüler şarkıları hepsi bir cumartesi gecesinde. Sıradaki yorumcu da 80'lerin en sevilen ekran yüzlerinden.
1: Osman Yağmur Dereli, Melek Yüzlüm adlı şarkısıyla katılıyor programımıza.
0: Osman Yağmur Dereli, yorumcu, oyuncu ve yapımcı. Biri Birilerine adlı Kıbrıs şarkısıyla tanıdı onu geniş kitleler. Hani şu tekerleme gibi olan şarkı hatırladınız mı? Bir de Eller Eller var. O şarkı da çok istenirdi kendisinden. Seslendirdiği şarkılar kadar canlandırdığı komiser Esat karakteriyle de hafızalardadır. Genç izleyicilerimiz hatırlamayabilir. İz Peşinde adlı polisiye dizinin ana karakterlerinden biridir komiser Esat.

Bir cumartesi gecesi izleyicilerin hafta sonlarına müzikli anlar, müzikli anılar bırakan bir program. Daha önce de söylediğimiz gibi bazen program ekibi sanatçıların evlerine konuk olmuş, bazen de sanatçılar program stüdyosuna. Bir cumartesi gecesi kameraları stüdyoda, parkta, bahçede. Hadi o zaman dışarı çıkalım, belki geçmişten bir ses, bir şarkı duyarız.

Gönülden hüzünler silindi gitti. Güfte Canip Avcı'ya, beste ise Erol Bingöl'e ait. Bu Acem Kürdi eseri Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiz. Klasik Türk müziğinin en seçkin eserlerini yorumlamakta usta bir isim zaten. Bizce fazla söze gerek yok.

0: Bir cumartesi gecesi televizyon sesine soba çıtırtılarının eşlik ettiği yıllardan müzikli bir hatıra. Her yaştan izleyicinin iple çektiği en sevilen sanatçıların görüntüleriyle, sesleriyle evlere mutluluk getirdiği bir müzik şöleni.
1: Sevgili seyircilerimiz, programımızın bu ayki Türk Hafif Müziği sanatçısı Gökben. Ekibimiz İstanbul'da sanatçımızın evindeyiz.
2: Hoş geldiniz sevgili.
1: Hoş bulduk. Seyircilerimize biraz kendinizi anlatır mısınız?
2: Tabii. 1969 yılında müzik hayatına atıldım. İstanbul doğumluyum. Üç kardeşim var. Üç kardeşten biri ben tabii. Bir kız, bir erkek kardeşim var.
1: Ev hanımı olmak mı güzel yoksa sanatçı olmak mı güzel?
2: Valla bu ikisi de çok ayrı bir olay. Ev hanımlığı da muhakkak çok güzel. Sanatçılık da çok güzel. Ben zaten evlendiğim zaman sanatçılığı bırakmış olarak kabul etmiyorum. Çünkü evliliğim süresince müzik hayatını televizyon, plak, radyo götürmeye gayret ettim.
1: Sürdürdünüz yani.
2: Sürdürdüm tabii. Onun için bırakmış olarak kabul etmiyorum.
1: Evet.
2: Müziği çok seviyorum. Müzik çok güzel bir olay ve müzikten gerçekten kopamam.
0: Profesyonel müzik yaşamına Yurda Erdoğulu Orkestrası'nın solisti olarak başlamış Gökben. İlk plağı 1972'de yayımlanmış. 1979 yapımı Samanyolu albümüyle büyük bir başarı yakalayan yorumcu, dönemin magazin basını tarafından Ajda Pekkan'a rakip olarak gösteriliyormuş. Ama Gökben 1980'de evlenince müziğe ara vermiş. Zaten kendi anlatmıştı bunu. Bu şarkı uzun bir aradan sonra çıkardığı 1986 yapımı Yaz Gülü adlı albümünde yer alıyor.

0: aşk için çal bizim bu şarkı.
1: Sevgili seyircilerimiz, programımız burada sona erdi. Her gününüz bir bahar mutluluğuyla geçsin. Allah'a ısmarladık.

0: Her fikir bir adım, her adım bir değişim. Next TRT 2026 alanında öncü genç uzmanları 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getiriyor. Geleceğe yön veren genç liderler, dönüştürücü sanat, güçlendirici teknoloji, sosyal dayanıklılık ve iklim adaleti gibi birçok meseleyi konuşmak için Next TRT 2026'da buluşuyor. Genç zihinler, güçlü fikirler, gerçek değişim. Hamle sırası sende. Hemen kayıt ol. next.trt.net.tr
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
3: İnternette donuyoruz.
1: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
4: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz. Fiber hızında hep edin. Havada

0: yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

lütfunla huzur bulur alem. Senin nazarınla döner bu dem. İsmi şerifin okunur dillerde. Rahmetini esirgeme ya Rab bizden. Günahımız çok, yüzümüz kara.

bizi Resulullah aşkına. Merhamet sensin, bağışlayan sen. İçir bizi kana kana Kevserinden. Ayık olup ay gibi rakseden kullar zümresine.

kelam sensin. Gök ile yeri inletensin. Ümit pınarımdan akan şelalem sensin. Ümit pınarımdan akan şelalem sensin. Sensin, sensin, sensin.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112.

0: önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz.

0: Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Bu telefona ne deriz?
3: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
2: onun özellikleri
4: budur
2: de.
4: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: Ha? Hayırlı olsun.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
5: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye...

0: Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programına hoş geldiniz. Programımıza Sözleri Nedim'e, bestesi bendenize ait olan Sevdiğim Cemal'in adlı eserle başladık. Buradan da anlayacağınız üzere bu programımızda Nedim'in şiirlerini ve bu şiirlere yapılmış bazı besteleri ele alacağız. Nedim, divan şiirimizin önemli şairlerinden biri. Nedim'den bir şiir dinlemeden önce Milat hocamızdan bize Nedim hakkında kısaca bilgi vermesini istirham ediyoruz.
1: Estağfurullah hocam. Nedim, divan edebiyatımızın en müstesna şairlerinden biridir diyebiliriz. Bir kere işlediği aşk konusu beşeri bir aşktır. Nedim, diğer şairlerimiz Fuzuli gibi, Nabi gibi tamamıyla ya da bizim diğer bölümlerle de işlediğimiz diğer şairler gibi tamamıyla manevi veya tasavvufi aşka yönelmemiş, çoğunlukla beşeri aşk işlemiştir. Lale Devri denince, şair denince Lale Devri'nin en büyük şairi Nedim'dir kuşkusuz. 49 sene yaşadığını biliyoruz. 1681 yılında doğmuş, 1730 yılında İstanbul'da patronu Halil isyanı sırasında vefat etmiş. Vefatıyla ilgili de edebiyat tarihinde bazı söylentiler vardır. Nedim tam bir İstanbul aşığıdır. Meşhur bir beyti vardır. Bu şehr İstanbul ki bi mislu bahadır. Her sengine yekpare acem mülkü fedadır. Tabii şairler böyle şehirleri, memleketleri feda etmeyi severler. İran'da da Hafız-ı Şirazi Semerkant'ı ve Buhara'yı feda ediyor sevdiği Türk'e. Sizin de beste yaptığınız bir gazeldir. Nedim edebiyatımızda müstesnadır çünkü kendine özel bir tarz yaratmıştır ve Nedim'den sonra Nedimane diye bir tarz ortaya çıkmıştır. Tarz veya üslup diyebiliyoruz akademik çevrelerde buna ve çevirmenlik yapmıştır. Bir iki eserde yer almıştır ancak o eserlerin hangi bölümlerini bizzat tercüme ettiğini bilemiyoruz ancak böyle görevlerde de bulunduğunu biliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Hangi şiir lütfedeceksiniz bize?
1: Estağfurullah. Nedim'in çok meşhur bir gazeli vardır. Hatta bu gazele besteler de yapılmıştır. Bu imtidadı cevreki bahtın şitabı var dizesiyle başlayan bir gazelini seslendireceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz şimdiden hocam.

İntisabı var, mihnet medar olan feleğe intisabı var. Mihrin nihan eyledi devran, şafak değil, benzer ki ateşi elemin iltihabı var. Sergermiye niyaz ile dil giryenak olur, yine hadikayı emelin abu tabu var. Eyler nesimi subhu bize girt badı gam. Eyler nesimi subhu bize girt badı gam. Buruzigar bi mededin inkılabı var.

Ay hali dil olmaz lebi emel, bir ahi dertnak ile şafi cevabı var. Berçide dameni sitem olmuş hitab ile, servi revanımın yine benzer itabı var. Varmağa çok niyaz gerek kuyi dilbere. Varmağa çok niyaz gerek kuyi dilbere. Ey dil, vusuli bağı beheştin hesabı var. Yoktur nedimi zarda esbab-ı arzu. Yoktur nedimi zarda esbab-ı arzu. Ancak cihanda bir dili firkat meabı var. Ancak cihanda bir dili firkat meabı var.

Teşekkür ediyorum sevgili Milat Hocam ve sevgili Ercan. Programımıza müzikle devam edeceğiz ve sözlerini Nedime, bestesi bendenize ait olan Gülzare Salın adlı eseri seslendireceğiz. Buyurun kıymetli arkadaşlarım.

Teşekkürler sevgili arkadaşlar, güzel eşliğiniz için. Milat hocamız da bize aynı güftenin uzun şiir halini seslendirecekler ve biz programımıza şiirle devam edeceğiz. Buyurun kıymetli hocam.

Güzara salın, mevsimidir geçti güzarın. Ver hükmünü ey servirevan, köhne baharın. Dök zülfünü semmur giyinsin ko izarın. Ver hükmünü ey servirevan, köhne baharın. Bülbüllerin ister seni ey gonca dehen, gel. Gül gittiğini anmayalım, gülşene sen gel. Pamali şita olmadan iklimi çemen gel. Ver hükmünü ey servirevan, köhne bak.

حتى سيهار او رخساري آلة Sen muğrunu kaplat, bu sene kırmızı şale. Al deste eğer lale bulunmazsa piyale. Ver hükmünü ey servirevan, köhne baharın. Cennet gibi alem, yine her meyve firavan. Sen meyveyi vaslın dahi etmez misin erzan? Uşşaka birer buse edip gizlice ihsan. Ver hükmünü ey servirevan, köhne baharın. Bir mısra işittim yine ey subhi dilara. Bir hoşça da bilmem ne demek istedi ama Makul dedi zannederim bunu Nedima. Ver hükmünü ey servirevan, köhne baharın.

Teşekkürler Milit Hocam ve sevgili Caner. Programımız müzikle devam edecek ve yine sözleri Nedim'e ait olan Gerçi Dil Almakta Gönlün Hayli İstidadı Var adlı eseri arkadaşlarımla birlikte seslendireceğiz. Buyurun kıymetli arkadaşlarım.

Programımız bu şarkıyla birlikte sona erdi. Bizi izlediğiniz ve kadim şairlerimiz öncülüğünde çıktığımız bu yolculukta bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Gazi Yavuz ve Gazi Osman hayata tutunmaya çalışırken yanlarında kim vardı? Şehit kızı Beyza hayallerine ulaşmaya çalışırken yanında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Safalar getirdiniz. Safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine hazır. Namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygıyla, hürmetle, muhabbetle bir Semavi Hisler programıyla daha sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün Hicaz Saz Semai'ni icra etmeye gayret ettik. Efendim Refik Talat Alpman hocanın çok güzel bir saz semaiydi. İnşallah gönüllerinize hitap edebilmişizdir. Ve bugün çok kıymetli bir konuğum var. Halil Altıngöz. Hoş geldiniz kıymetli hocam.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Hoş buldum.
0: İyisiniz inşallah.
1: Şükür hamdolsun bu böyle güzel bir atmosferde böyle dingin, sade, sükutlu.
0: Eyvallah.
1: Muhabbetli yerde kötü olunmaz.
0: Eyvallah.
1: Yönünüze sağlık.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ ol.
0: Kıymetli hocam, istiyorum ki programımız müzik dolu olsun.
1: Kesinlikle.
0: Sizin o güzel sesinizi duyalım. Hemen ilk eserimizle başlayalım, ne dersiniz?
1: Hicaz yaptınız, Hicaz devam edelim.
0: Hicaz devam edelim.
1: Evet.
0: Buyurunuz efendim.

0: Ağzına da sağlık, gönlüne de sağlık
1: Sağ
0: Hocam.
1: ol,
0: Çok teşekkür
1: sağ ol
0: ederim.
1: kardeşim. Teşekkür ederim.
0: Bu eser çok duygulu, çok naif bir eser. Sizin de o naif sesiniz o kadar yakıştı ki bir de arasında bir kaside yaptı.
1: Okuduk.
0: Çok
1: Evet,
0: güzel
1: bir
0: oldu.
1: mesnevi okuduk. Yaşar Nezihe Hanım'dan
0: Eyvallah.
1: çok enteresan hikayesi de olan önemli
0: Evet.
1: bir havadır Urfa için. Ve oradaki o en sonda der ya, yaş kalmadı şahittir kuda didelerimde. Ve Hazreti Yakup'un ağıtına ne kadar güzel
0: Ya
1: örtüşüyor,
0: çok güzel
1: denk
0: oldu.
1: geldi.
0: Gönlünüze
1: Gönüllerinize
0: sağlık.
1: sağlık sizlerinde,
0: Ağzınıza
1: kardeşimin
0: gönlünüze
1: eline
0: sağlık.
1: sağlık.
0: Eyvallah.
1: Sağ ol.
0: Kıymetli hocam, Urfa'dan da bahsettik. Aslında
1: Evet.
0: küçük bir ipucu da verdik.
1: Evet.
0: Hatta şunu da söyleyelim. Siz Kültür Bakanlığı.
1: Hı. Kültür Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı. Şu anda İstanbul Devlet Korosu'nda ses sanatçısıyım. Urfa'dan, tabii Urfa'da bu göreve başladım 90 senesinde. Yaklaşık 35 yıl mı? 35 yıl oldu. Uzun süre 25 yıl Urfa'da çalıştım.
0: Eyvallah.
1: 8 yıl o koronun şefliğini yaptım, Halk Müziği
0: Eyvallah.
1: Korosu'nun. Son 10 yıldır da İstanbul Devlet Korosu'nda ses sanatçısı olarak vazifemize devam ediyoruz.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Hemen yeni bir eserle devam edelim
1: Eyvallah.
0: sohbetimizi. Ardından devam ederiz hocam.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun,
0: Bu
1: çok
0: çok
1: teşekkür
0: güzel
1: ederim.
0: bir eser. Şanlıurfa yöremizin çifte deniyor değil mi hocam bu
1: Evet, bizim
0: eserlere?
1: orada ilahilerimizi çifte deniyor.
0: Evet. Bir de merhum babacığınızın
1: Merhum
0: bu
1: babam,
0: anlamdaki
1: evet.
0: bir dipnotu da var.
1: Şevki Hafız'dan bunu derleyip notu almıştım vaktiyle. Bugün nasip oldu. Ve bugün buradaki icra Çağrı hocamızın yönetimindeki bu orkestrayla
0: Evet.
1: bence bir kat daha güzel oldu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şimdi okuyacağımız eser de öyle. Yaktı aşkınlar cismim demeden dağlar beni diyeceğiz.
0: Eyvallah. Çok güzel bir eser daha geliyor kıymetli dostlar. Hızlıca başlayalım Şahri abi. Ne dersiniz? Buyurunuz.

0: Hocam ağzınıza sağlık.
1: Çok
0: Çok
1: sağ olun.
0: çok teşekkür
1: Teşekkürler.
0: ederiz.
1: Teşekkürler.
0: Eser çok güzeldi. Okumalarınız, yorumlarınız şahaneydi. Fakat
1: Sağ olun.
0: programımızın sonuna geldik.
1: Çok
0: Ben
1: çabuk
0: sonsuz
1: bitti yine.
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum başta size
0: Ayaklarınıza
1: ve
0: sağlık.
1: tüm program ekibine, tüm saz sanatçısı kardeşlerime bu vesileyle bizi izlediğiniz

0: diyen herkese daimi saygılarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum.
1: Çok teşekkür ederiz, ayaklarınıza sağlık kıymetli hocam. Kıymetli dostlar, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya inşallah tekrar birlikte sizlerle olmak istiyoruz. Görüşmek üzere, Allah'a emanet, hoşçakalınız.

0: arızaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
0: onun özellikleri
3: budur
0: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye girin.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tatlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber'e az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

Canıncan Türkfen ismim. 94 doğumluyum. 31 yaşındayım. İstanbul Kasımpaşa'da oturuyorum. Büyükçekmece doğumluyum. Müzisyen bir ailenin çocuğuyum.

hepimiz günlük hayatta bir stresler, bir şeyler yaşıyoruz. Sonra bunu boşaltmak için ne yapsam işte, birileri bir yerlere çıkıyor, gece eğleniyor. İşte bir yerleri, birileri futbol oynuyor, birileri resim çiziyor derken o şeyi atıyor ya. Bu da bizim için nefes almak gibi aslında. Yani verirken duygularımızı ifade ediyoruz, eğleniyoruz, bazen hüzünleniyoruz. Oradan çıkıyor. Aslında klarnet benim için nefes almak gibi, evet.

Ben Saffet Cicilli. Kanun çalıyorum. 9 yaşımdan beri bu enstrümanı çalıyorum. Aileden gelen bir müzisyenlik var. Yani müzikle uğraşma sebebim aslında ailenin müzisyen olması.

Kanun çalmak benim için aslında hayat gibi bir şey. Yani kanun olmasa hayatımda yaşayamayabilirim gibi hissediyorum. Çünkü 9 yaşımdan beri elimde olunca sanki bir evlat gibi ya da bir eş gibi, yani sevgilim gibi. Öyle olduğu için yani kanunu bırakacağımı düşünmüyorum ama enstrümanımdan da çok memnunum ve mutluyum. Enstrüman iyi.

Anıl'a 15 yaşımdaydım tanıştığımda. 15 senedir de arkadaşız. Ve bu 15 senenin içinde ara ara görüşemediğimiz zamanlar oldu. Ama enstrümanlara tam olarak alıştığımız zamanda tanışmıştık.

yani o zamandan gelen bir birliktelik olduğu için de şu anda müzik yaparken gerçekten rahat hissediyorum Anıl'la çalarken. Anıl hem çaldırıyor hem çalıyor.

İlk başlarda aslında heyecanlanıyordum. Çünkü bir sürü insan hani nefes kontrolü, heyecanlanmamak hani bir sınav gibi ya, hani düzgün üflemen lazım. Düzgün, çünkü nefes olduğu için heyecanlandığında direkt hani yansır o. Sahnede dinleniyoruz biz aslında yani.

anne tarafı Roman Klernet, işte Kanun bilirsiniz, işte Kuştepeler, Balatlar bilmem neler. Ben de Büyükçekmece Mimar Sinan'da bir sürü böyle klernetçinin, bir sürü davulcunun olduğu bir yerde doğdum, büyüdüm.

aslında bir dil. Yani yurt dışına da gittim. Tanımadığım insanlarla da bir şeyler çaldım. Hiç konuşmadan, hatta çalarken böyle bakışıyoruz. Bak burada buluştuk, burada kavuştuk gibi bir şeyler oluyor. Yani bir iyi ki var müzik. Müzik olmasaydı da tabii ki yine bu ruh halinde yine insanlara mutlaka iyileştirici bir şeyler yapardım herhalde. Çünkü o ruhsal bir şey olduğu için yine insanlara iyileştirmeyi seviyorum. Yani güzel böyle gülen bir insanı nasıl güldürebilirim? İşte nasıl mutlu edebilirim? O ruh halindeyim yani genelde.

Evet. Şimdi klarnetimle size küçük bir Türkiye gezintisi yaptıracağım. Tamam mı? İlk nereden başlayalım? Karadeniz'den başlayalım mı?

iyi enstrüman çalan insanlarla birlikte sahne almak istiyorum her zaman. Çünkü daha çok fikir alışverişi yapabiliyorsun ve daha çok haz duyabiliyorsun enstrüman çalarken.

Müzik insanların evrensel dilidir. Siz düşünebiliyor musunuz müziksiz bir hayat? Renksiz tablo gibi, yani böyle siyah beyaz, belki siyah beyaz bile renkli. Aslında nefes alışımız bize bir ritim değil mi baktığınız zaman? Ya da o saatin metronomunun sürekli aynı gitmesi. İyi ki var, yani Rabbim kulağımıza vermiş olduğu en büyük bir hediye ruhumuza aynı zamanda. Çok şükretmemiz lazım.

0: sağ ol.
1: Çok teşekkürler efendim.
2: En büyük hayalim aslında en sevdiğim arkadaşlarımla en sevdiğim müzikleri çalmak. Çünkü sevdiğim arkadaşlarımla dünyanın her yerinde çalmak istiyorum. Ve çalabiliriz de çünkü o yeteneğe sahibiz.

Kadir Sim abim yanımda. Türkiye'deki 10 kanuncudan da biridir Kadir abim. Vallahi ben de gurur duyuyorum onun yanında olmaktan. İyi ki varsın abicim. Çok teşekkür ederim geldiğin için.

0: Ah bu şarkıların gözü kör olsun.
1: Evet, aslında biz müziğin içine doğuyoruz. Benim babam Selanikli, baba tarafım da müzisyen, anne tarafım da daha çok roman kültürü.

Her fikir bir adım, her adım bir değişim. Next RT 2026 alanında öncü genç uzmanları 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getiriyor. Geleceğe yön veren genç liderler, dönüştürücü sanat, güçlendirici teknoloji, sosyal dayanıklılık ve iklim adaleti gibi birçok meseleyi konuşmak için Next RT 2026'da buluşuyor. Genç zihinler, güçlü fikirler,

0: Çek değişim. Hamle sırası sende. Hemen kayıt ol. next.trt.net.tr.
1: Ben Tunç Kerem Yalaz, 10 yaşındayım. Bateri çalıyorum. 5. sınıfa geçtim. Benim Yunus diye bir arkadaşım var. Onun da grubumuz var. Grubun adını Yunus buldu. Dedim ki saçmalık nasıl olur diye. Sonra anlaştık. Saçmalık ismi de ortaya çıktı. Benim hayalim yurt dışında ünlü bir baterist olarak Türkiye'yi temsil etmek istiyorum.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te. Müzik Sayfası ekibi usta sanatçılar Mazhar Alanson ve Fatih Erkoç'la TRT Müziğin sevilen programı Mazhar Alanson'la'nın çekimlerinde bir araya geldi.
3: Program, geçen program 2 ödül aldık müzik programı olarak.
2: Semih Cenk, Orhan Gencebay'dan aldığı tavsiyeleri anlattı.
4: Çok güzel öğütler verdi, çok güzel şeyler anlattı. Şarkıları nasıl yazdığını, gençlik zamanlarını, müziğe nasıl başladığını.
2: Zeynep Avcı Almanya'da katıldığı ses yarışmasında neden yalan şarkısını seslendirdiğini Müzik Sayfası ekibiyle paylaştı.
5: Yalan şarkısı da o dönem benim sahnede çok keyifle söylediğim ama herkesin böyle çok bilmediği bir şarkıydı.
2: Alişan kimin tavsiyesi üzerine yeni bir şarkı hazırlamaya karar verdi?
6: Bu şarkıyı oku, sana çok yakışacak ve çok güzel olacak dedi. Onu dinledim. Şarkı çok güzel bir şarkı.
2: Müzik Sayfası Pazar TRT Müzik'te.

0: Birbirinden güzel hitlere imza atmış çok özel bir ses. Sevgili Özgün, müziğin ritminde bizlerle beraber. Hoş geldin Özgün.
1: Zor gecelerde ıslak hecelerle bir ışık olsam içimi aydınlatan
0: şarkıların senin şöhretinin de üzerinde.
2: Benim herhangi bir magazin, bir haber, televizyonda hani böyle programlar dışında pek görmediğim insanlar. Yani insanlar şarkıları çok biliyorlardı.

0: kasaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay,
1: çok güzelmiş ha? Ya.
0: Onun özellikleri
2: budur
0: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye...

gözlerden sen yokken, 3-5 dostum çeker beni gecelerden. Sözüm olsun göçemem bu dünyadan.

Seni tutuşup küle döndüm üstüne. Çok yürüdüm kaderim, değil bu benim ilk düşüşüm.

bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz Tat programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

Müzik'te bu akşam TRT Müzik'te. Safalar getirdiniz. Safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği akşam sefası muntazır teşrifine. Hazı, namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te. Koro. İnsan sesiyle müzik yapmak üzere bir araya gelen topluluktur. Tek sesli veya çok sesli eserler söyleyen, erkeklerin ve kadınların yer aldığı korolar olduğu gibi, yalnızca çocukların bulunduğu korolar da vardır.

0: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay,
1: çok güzelmiş ha? Ya.
0: Onun özellikleri
2: budur
0: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun değil.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak.

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz dert görmesin. Efendim, Erzurum'dan, Doğu'nun sınır taşı, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan, TRT Erzurum, Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğu'dan Sesler programımıza, ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz, ne iyi ettiniz geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün türkülerin sesiyle yıllardır hayat vermiş, kendine has üslubuyla, icra şekliyle, efendime söyleyeyim, türküler için güzel bir emektar olmuş bir kardeşimi, bir dostumu, arkadaşımı ağırlıyoruz bugün bu konu stüdyomuzda. Efendim, alkışlarınız Ankara Devlet Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı Nilgün Kızılcı için olsun efendim.

0: Evet, Nilgün, program olmasa görüşemeyeceğiz.
1: Evet öyle çok
0: Valla
1: özlemişim seni.
0: eskiden bir şekilde programlarda denk geliyorduk. Birlikte hiç olmazsa Türkiye okuyorduk, gidiyorduk ama hiç olmazsa vesile oldu.
1: Uzunca bir süredir
0: Evet.
1: evet beraber bir şey yapmadık.
0: Nasılsın? Keyif
1: Çok
0: saat nasıl?
1: yoğunuz, iyi,
0: Hani
1: sağlıklıyız
0: program
1: çok
0: öncesinde de
1: şükür.
0: biz efendim sohbet edemedik. Biraz ulaşımları problemli oldu.
1: Problemli oldu biraz
0: Efendim.
1: gelişimiz evet.
0: Dolayısıyla o yüzden hal hatır sorma işi şimdiye kaldı. Her şey yolunda mı?
1: Çok şükür. Hamdolsun çok
0: Kültür
1: iyiyiz.
0: Bakanlığı'nda konserler devam ediyor
1: Çok
0: bildiğim kadarıyla.
1: yoğunuz. Biz de
0: Evet.
1: çok çalışıyoruz gerçekten. Yoğunuz. Programlarımız devam ediyor. Yurt içi, yurt dışı konserlerimiz devam ediyor. Ama keyifli. Allah
0: Çok güzel.
1: sağlık versin.
0: Amin. Daim
1: Güzel,
0: olsun.
1: keyifli konserlerle halkımızla buluşalım.
0: Çok güzel. Nefeslendin mi? Tamam. Bergüzar alalım mı arkadaşlar? Alkışlarınız efendim. Bilgin Kızılcı için.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Nilgün çok teşekkürler. Özlemiş mi sesin ya?
0: Vallahi ben de türkü söylemeyi özlemişim böyle güzel bir orkestrayla.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok arkadaşlar, güzel bir emek var programda. Bir kere onu söylemek istiyorum.
1: Evet, aşk var. Evet. Rahmetli Yılmaz İpek hocamız derdi. Her zaman aşk ile
0: çok
1: derdi.
0: Çok keyifli. Aynı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ruhunuza sağlık.
1: Arkadaşlarımız o türküleri efendime söyleyeyim. Yürekleriyle, gönülleriyle ses oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış istirham edeyim efendim. Devlet Korosu'nda kaç yıl oldun Nilgün?
0: 25. yılını çalışıyorum.
1: Ankara'da mı başladın? Cahil'in...
0: Yok, Sivas. Sivas sanırım. Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda. Benim biraz üniversitede okurken bir ses yarışması. Yerel bir televizyonun. Orada bir birincilik.
1: Oo, ne güzel.
0: Ondan hangi sonra yıl? 2000 sanırım. 2000 olabilir. Ondan sonra Devlet Korosu'nun sınavları.
1: Sivas'ta
0: 2002.
1: Sivas'ta kaç yıl çalıştın?
0: 7 yıl çalıştım. Sonra Ankara'ya tayinine geldim.
1: Celal Hoca zamanında değil mi?
0: Celal Hoca ile çalıştım.
1: Celal Burak zamanında.
0: Evet. Buradan güzel. Sevgiler, saygılar
1: sevgiler,
0: hocama.
1: Hürmetler olsun. Çok
0: değerli bir müzisyen, değerli bir şef.
1: Bağlama, üstad, değerli evet. Bir şef. Selam, hürmetler olsun.
0: Buradan selam, selam olsun. Evet.
1: Büyüğümüze. Sonra Ankara.
0: Ankara. 2007'den
1: ben
0: beri
1: de. Ben sanki İzmir'de de bir dönem çalışmışsın veya orada başlamışsın gibi hatırlıyordum ya, dedim ya, çok özür dilerim.
0: İzmir'de doğup büyüdüm. Orada da Atın Çemnalar'ın kızıyla aynı okuldaydım
1: Allah
0: ben.
1: Rahmet eylesin,
0: konservatuar hocamız. Dekanı Allah rahmet eylesin. Atın çocuğuyla ve Ali Çakar'la yolum kesişti.
1: Ali'nin kulakları çınlasın.
0: Ali abime de çok selamlar buradan. Öyle başlayan bir yolculuk yani. Evet. Ama mühendislik okudum.
1: Ne mühendisisin sen?
0: Sen de biyoloji sanıyorum yani değil mi?
1: Ben hidrobiyoloğum evet.
0: Evet, ben de maden mühendisiyim.
1: Kader türküyle birleştirmiş desene.
0: Böyle oldu. Şimdi ikinci üniversitemi de okuyorum.
1: Ne okuyorsun?
0: Tarih okuyorum.
1: Ya helal olsun, muazzam bir enerji.
0: Vallahi seviyorum. Bravo. İnşallah çok bitirebilirsem, biraz tembel bir öğrenciyim.
1: Kaçıncı sınıf?
0: Biri henüz geçemedim. Benim suçum yok ama.
1: Nilgün bak bu bu itici güç olsun sana.
0: Hocam finallerime konserler denk geliyor. Onun için halkımızı tercih ediyorum. Buradan üniversiteme de selamlar.
1: Hadi bakalım. Sen dinlene dur.
0: Efendim,
1: bir aşk kale türküsüyle, bir memleket türküsüyle de ben yola revan olayım. Gittim bir arpa biçmeye, eğildim su içmeye. Dediler yarın gelmiş, kanat gerdim uçmaya.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Beraber bir şey okuyalım mı?
1: Okuyalım.
0: Efendim. Aa bak Davut Sular dedik. Sular Usta'nın.
1: Sular Usta'nın
0: tabii,
1: evet.
0: Efendim aynen. Pir Sultan Abdal'ın güzel bir şiirinin Davut Sular Usta. Çok güzel melodilendirmiş.
1: Bir güzelin aşığıyım erenler.
0: Onun için diyor.
1: Taşa tutar el beni.
0: Buyurun canlar.

0: Çok teşekkürler efendim. Sıla Rıstı'ya da rahmet olsun ya. Devirleri daim olsun. Nur içine yatsınlar.
1: Amin.
0: Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Nilgün, seni dinlendirelim. Ben bir türkü okumaya çalışayım. Mektup diyor yazdım. O yara alsın okusun diyor. Alsın okusun diye. Koydu beni bir çare. Yüreğim diyor yansın diye. Başlayalım mı? Hadi bismillah.

0: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Çok keyifli, çok güzel.
0: Vallahi işte keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'de çalan, okuyan ve işte ikisi bir arada bir aura, türkünün aurasına bir şey katabiliyorsa ne mutlu. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Oluyor mu bilmiyorum.
1: Çok güzel oluyor.
0: Oluyor. Diyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Programımız için de yayında yapımda emeği geçen çok, kalabalık da bir kadro
1: çok
0: var. Sevgili Semiha Bay, Sibel Bilginoğlu.
1: Özellikle bugünkü yayın bence biz çok gerçekten çok zor bir yolculukla geldik
0: bir yolculuktan
1: Erzurum'a.
0: Sonra,
1: evet. Yaklaşık 12 saat herhalde bir yolculuk yaptık. Ama burada çalışan ekip gerçekten hem insani olarak hem her türlü her konuda mükemmel insanlar. Onlarla tekrar bir arada olduğum için çok mutluyum.
0: Bizim konuklarımız da her gelen yani stüdyomuzda bulunan konuklarımız da her gelen konumu söylüyor. Ya çok güzel bir izleyici var. Yani ekran başındaki izleyenler umuyoruz ki keyif alıyorlardır ama stüdyoda bulunan insanlar hem katılıyorlar. Yani gözlemlersen bazı türkülere eşlik edenler var. Coşkuyla alkışlıyorlar. Bizim en büyük itici gücümüz efendim sizlersiniz. Aynen öyle. Alkışınız bizim en büyük gıdamızdır, en büyük desteğimizdir. Nefes alırız alkışlarla.
1: Evet, evet.
0: Var olun. Çok teşekkür ederiz. Eksik olma. Yine Neşet Usta. Beni eller gibi görme diyor. Sen benimsin, ben senin.
1: Çok sevdiğim bir türküsü. Evet, Neşet Usta'yı bir kez daha saygıyla, rahmetle analım istedim.
0: Hadi bakalım. Hadi bismillah.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi, Neşet Usta'nın türküleri bir başka keyifle okunuyor değil mi?
1: Çok, çok.
0: Yıllarca 30 seneye aşkın bir süre İstanbul Radyosu'nda çalışmış, hizmet vermiş, öğrenciler yetiştirmiş. Kendine has üslubuyla, tavrıyla, dedim ya böyle pamuk gibi, naif yorumuyla, sesiyle türkülere ses olmuş bir büyüğümüz. Makamı mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Nurlar duysun. Herkesin kulağına, diline de pelesenk olmuş, kulağında olan yani güzel bir eseri vardır. Hasretinle yandı gönlüm diye. Bir gün okur musun bizim için? Vallahi yad edelim.
1: Ruhu şad olsun.
0: Vallahi ruhu şad olsun. Alkışlarımız efendim, sağ okuşun olsun.

0: Saygıyla rahmetli analım.
1: Nur içinde yatsın, makamı, mekanı dedik ya. Cennet olsun Seha.
0: Biz her ne kadar dillendirsek de hep Seha Okuş'un
1: tabii,
0: o güzel sesiyle tabii, kulaklarımızda kalacak.
1: Evet. Tabii. Nur içinde yatsın. Efendim, daha vaktimiz var. Daha türkümüz de var. Gerçi çok fazla vaktimiz de yok ama reji böyle şeyleri çok seviyor. Hiç hesapta olmayan işleri. Bir Sivaslı'ya bir Sivas türküsü okutmadan göndermeyelim.
0: Evet. Ben de memleketime selam gönderiyorum.
1: Olur mu? Provadaki Sivas okutmayacağız. Başka şey okumanı isteyeceğim.
0: Öyle mi?
1: Evet. Sarı Sözen hocamızın derlediği, hatta kaynak kişisi de hatırladığım kadarıyla Muzaffer Sarı Sözen'dir. Sivas'ın klasiğidir. Hatta Türk halk müziğinin klasik böyle en beylik eserlerinden. Sarardım ben, sarardım diyor, senin için sarardım. Baş yastıkta diyor, göz yolda her geçene, her gelene sorardım.

0: Reji şimdi bana özür diliyorum. Ama güzel olmadı mı efendim? Çok da güzel bir türküdür.
1: Sizi seviyorum Reji.
0: Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Şöyle Çukurova'ya doğru inelim. Diyor ki yandı Çukurova yandı. Eli bazlı beyler indi. Ördek uçtu, dudu kondu. Oy diye Eminem. Oy. Hadi bakalım canlar. Buyurun.

0: Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Alkışlar eldeniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ne bir sineller var.
1: Evet.
0: Arkasından da yine bir memleket var.
1: Evet.
0: Ondan sonra da final yapacağız. Hadi ne bilsin eller diyelim. Vakti güzel kullanalım. Alkışlarınız Dilgün Kızılcı için efendim.

0: Ben de sana sürpriz yaptım.
1: Dayanamadım diyorsun, yine Sivas'a bağladım.
0: Bir gelmişken bir daha uğrayayım dedim memleketime.
1: Ya madem öyle, canlar özür dilerim. Madem Sivas dedik, ufacık da olsa Veysel Usta'dan bir şey okuyalım mı? Efendim, hatta hep beraber okuyalım. Mesela Uzun İnce Bir Yolda diyelim. Ondan sonra halaylarla bitirelim, olur mu?
0: Çok güzel olur.
1: Hadi. Dara

0: Çok bravo. Teşekkürler ediyoruz efendim. Sesinizi veririz. Dert görmesin.
1: Ben de kalkıyorum.
0: Kalkalım mı? Ayakta mı okuyorum? Haydi o zaman. Efendim. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programıyla seslendik efendim sizlere. Başta ekranları başındaki değerli izleyenlerim, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, tüm yayımda, yapımda emeğe geçen tüm emektarlarımız adına hepinize çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programımıza değin. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle uğurluyoruz. Türküler yarınınız, yareniniz olsun diyoruz efendim.
1: Allah'a ısmarladık.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Bu telefona ne deriz?
3: Vay, çok güzelmiş ha? Ya.
2: Onun özellikleri
4: budur
2: de.
4: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: Ha? Hayırlı olsun.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
5: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.

0: Merhabalar, Irmak Arıcı ile dünden bugüne programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle aynı zamanda sözüyle hepinizi mest edeceğine inandığım benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alpçay bizimle. Nasılsınız Uğur Bey?
1: Çok teşekkür ederim. Programını tebrik ederek başlıyorum ben de.
0: Çok sağ olun.
1: Ne güzel. Çok yakışmışsın sunucu koltuğuna. Sahneye yakıştığın gibi sunuculuk da sana çok
0: Çok
1: yakışmış.
0: teşekkür ederim. Sizden bunu duymak beni mutlu ediyor gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Senelerce sunuculuk vesaire yaptığınız için de gerçekten sizden bunu duydum. Çok çok mutlu oldum.
1: Evet, bu tabii biraz kilometre. Sen bunu her yaptığında, her geçen gün daha güzel olacak, daha güzel olacak ve bir gün Türkiye'nin unutulmaz sanatçı ve sunucularından biri olacaksın inşallah.
0: Umuyorum inşallah. Çok teşekkür ederim güzel sözler için. Ben sizler nasılsınız? Bu ne güzellik, bu ne şıklık diyelim.
2: Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Tedip bir arkadaşım olarak konuk olarak geldiğimiz için zaten Uğur abi abim oluyor
1: Evet.
2: kendisi.
1: Zilan da beni benzetiyorlar. Kardeşim mi diye soruyorlar bana.
2: Bir de
0: Benden çok
2: benzetiyorum.
0: direkt. Evet bu arada. Benziyorsunuz.
2: Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ekrem'e zaten çok yakışıyorsun. Bu tartışmasız yani. Kimse burada bunu tartışamaz.
0: Seni seviyorum biliyorsun.
2: Ben de seni çok
0: Evet,
2: seviyorum.
0: çok
2: İyi
0: da
2: ki geldim.
0: mutluyum.
2: Evet, iyi ki geldim. Çok mutluyum senin
0: Çok da
2: olduğun
0: mutlu ettin beni.
2: için.
0: Neler yapıyorsun? Müzik hayatın nasıl gidiyor? Biraz çok hafif böyle kendini tanıtabilir miyim? Güzel gidiyor. Şöyle ben aslında konservatuar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Onun harici böyle single'lara işte böyle bir de oynadığım bir televizyon, ay özür dilerim, sinema var. O şekilde müzik hayatıma devam ediyorum aslında projelerle beraber.
2: Çok da
0: İlerliyorum.
2: donanımlı bir müzisyen olduğunu altını çizmek
0: Yani
2: istiyorum.
0: onları saymak istemedim ama bunu
2: Biliyorum
0: biliyorum ama
2: yapabilirsin diye.
0: yani sen
2: Çok
0: şu an
2: teşekkür ederim.
0: mütevazilik yapıyorsun
2: Teşekkür
0: diye
2: ederim.
0: düşünüyorum. Sizin şiirle olan ilişkinizi hepimiz zaten yakından biliyoruz. Şiir yazmak sizin için terapi midir? Nasıl hissettirir size? Bu hikayeyi çok merak ediyoruz.
1: Ben şimdi film ve sinema eğitimi aldım bir dönem. Ve orada hikaye yazma işiyle aslında bu şiir yazma başladı. Ben böyle şiirsel metinler yazardım. Televizyon programlarının görüntüleri altına da bunları okurdum. Bir dönem duygusal programlar yaptığımda. Herkes ya ne güzel şiir okuyorsun, ne güzel şiir okuyorsun demeye başladı bana. Halbuki onlar böyle duygusal, şiirsel metinlerdi. Hikaye anlatımını ben çok severim. Yani her şiirin, hatta şarkılarımda da ona dikkat ederim. Bir hikayesi olsun, içinde kahramanlar olsun, bir başı sonu belli olsun. Buna çok dikkat eden biriyim ben. Dolayısıyla şiir yazmaya aslında ilk televizyon programlarına o görüntü altı metinleri yazarak başladım. Sonra bu şiirler çok güzel deyince onları biraz şiire çevirmeye başladım. Sonra bir dönem işte 2000'lerin başında bu şiir albümleri çok moda olunca şiir albümü yaptım ben de. İbrahim Sadri bu işin öncüsüdür. İkinci olarak da bana bu iş teklif edilmiştir. Şiir albümleri başladı. Yani aslında bugünkü aklım olsaydı şarkı okurdum o dönem. Öyle başlardım. Şarkıyı sonradan okumaya başladık. Çünkü şarkı okurken de kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani ifade şekli o. Zaten biz sanatçılar kendimizi sahnede, işte ekranda, televizyonda, şarkı okurken, şiir okurken ya da bir şeyler sunarken ifade ediyoruz. Çünkü bizim işimiz bu, bizim mesleğimiz bu. Ben çok farklı televizyon programları da yaptım. Bazen ya bu program olmamış, diğeri daha iyiydi falan diyenler oluyor. Ama şimdi bu benim işim. Yani bir bakkal dükkanı düşünün. Orada her şeyi satıyor bakkala gittiğinizde. Ya ekmek satmak sana yakışmıyor. Sen su sat falan diyebiliyor musunuz bir bakkala? Yani bu da öyle bir şey. Bak şimdi sen şarkı da çok güzel söylüyorsun. Bak programa da ne güzel
2: Teşekkür
1: yakışmışsın. Yok
2: ederim.
1: güzel bir şey.
2: Sağ olun.
1: Dolayısıyla bizim işimiz de böyle bir iş. Benim şiir yazmak ilk işlerimden biri. Çünkü ben bir hikaye anlatıcısıyım aslında. Ve halen şiirsel hikayeler yazmayı seviyorum.
0: Peki böyle yaşadıklarını mı yazarsın yoksa bu empati yeteneğiyle bir yazmadır bu?
1: Evet. Yani bu ben gözlem üzerine daha ziyade yani yazdığım her şeyi yaşamış olsaydım herhalde perişan olurdum ben. Çünkü ya çok duygusal şeyler var içlerinde. Yani benim çok dinlenen şiirlerimden biri vardı. 2001 miydi neydi? Er Mektubu diye bir şiir vardı. Mesela o bir Güneydoğu'da askerlik görevini komando olarak yapmış benim hikayesiydi. Ben öyle bir askerlik yapmadım. Ama o bizim aranjörümüzün hikayesiydi. Bir gün bana oturdu askerlik anılarını anlattı. Allah'ım nasıl olabilir böyle bir şeyler dedim. Ve oturdum onu akşam şiire döktüm. Ve o öyle bir şey çıktı. Yani dinlediğim zaman, gerçekten onu hissedebildiğim zaman, kendimi onun yerine koyabildiğim zaman birinin hikayesinde, yani senin bir aşk hikayemde oturup yazabilirim. Problem yok. Dolayısıyla yazdıklarım ve okuduklarım sadece kendime ait şeyler değil. Karagümrük'te biraz, mesela orada dayımın hikayesi var. Çok yakın bir arkadaşımın hikayesi var
2: İyi ki
1: Karagümrük'te
2: de var.
1: yıllarda. Evet.
2: İyi ki de var ki o güzel eseri dinleyebildik. Birazdan alacağız eğer sen de söylemek istersen tabii ki. Evet, müzik Evet.
0: öğretmenisin Gönül Gülen. Öğrencilerle nasıl aran? Nasıl geçiyor?
2: Ya şöyle aslında ben konservatuvar okuduktan sonra öğretmenlik yapmak gibi bir hedefim ve şeyim yoktu. Ama branşım gereği ise halk müziği bunları daha çok ise çocuklara nasıl aktarabilirim, gençler üzerine nasıl bir etki bırakabilirim diyerek aslında o 2 günümü de okula geçirmek beni çok tatmin ediyor. Çünkü işte çocuklar 5'e giden 10 yaşındaki bir çocuğu açıp böyle YouTube'da benim türkülerimi dinleyip "Aa bak bu benim hocam" demesi bile benim için çok kıymetli bir şey. Ya günümüz müziğine popüler kültür
0: Hele ki.
2: evet bir tık daha hani o
0: Türkiye
2: etkiyi orada
0: onlara.
2: aktarabilirim diye işte eve gidiyor mesela Veli diyor ki "Hocam sizi çok seviyor işte dinliyor" demesi bile beni çok tatmin ediyor. 5 gün yapamam o okul sürecini ama o 2 gün beni çok tatmin ediyor yaptığım işler harici. O yüzden mutluyum. Ya ben seviyorum. Çünkü 5 yaşında da öğrencim var, 50 yaşında da var. Güzel bir yolculuk.
0: Kesinlikle çok da
2: Evet.
0: kıymetli yaptığınız iş.
2: Evet.
0: Hangi türküyü söylemek
2: O zaman
0: istersiniz?
2: evet, Aşık Veysel'e analım. Ben gidersen sabım sen kal dünyada hey diyelim.
0: Heyecanla bekliyoruz.

0: Ben babama sen usta mı deyince çok duygulanıyorum. Çünkü babama çok düşkünüm. Özellikle de Türkiye'yi seçerken o kısım beni yani böyle sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Babanızın ismi Muzaffer. Muzaffer amcacığım. Ellerinden öpüyorum. Çok çok
1: Ne
0: saygılarımızı
1: bileyim babam.
0: gönderelim. Kesinlikle öyle.
1: Başarılar.
0: Sikek aşılar
1: Hep düşkün oluyorlar zaten.
0: İnanılmaz kıymetli bir eser seslendirdim. Buradan çok saygı duyduğumuz ozanımız Aşık Veysel'i
1: Rahmet eylesin.
0: ve hayatını kaybetmiş büyük ustalarımızı rahmetle anıyoruz. Sen de çok güzel hakkını verdin ve seslendirdin. Geldi de böyle ağzına sağlık. Evet Uğur Bey, şiirlerinizde sizi çok etkileyen bir hikayeyi merak ediyorum. Nedir acaba?
1: Şiirlerimde beni çok etkileyen hikaye.
0: Belki sizin yazdığınız, belki böyle esinlendiğiniz birinden.
1: Yani şimdi her biri tabii ayrı hikayeler. Hep öyle derler ya, onlar benim çocuklarım gibi çok seviyorum falan böyle ne derler hep. Benim tabii, şimdi tabii Karagümrük benim doğduğum yerde olduğu için onun yeri başka. Benim doğup büyüdüğüm yer, arkadaşlarımın, dostlarımın olduğu yer. O işte bir kızla kaçma hikayesi, yani dayımın hikayesi efendim. Yani o çok böyle hep bizden böyle o Karagümrük'teki o mahalle semt döneminden yaşadığımız şeyler oldu. O bana da hep sıcak geliyor, güzel geliyor. Zaten işte kendinizi anlattığınız zaman aslında bir karşılık buluyor izleyicide de o. Eğer ne bileyim işte İbrahim Tatlıses o mağaradan geldim ben buyum deyip öyle kendini anlatmasaydı belki bu kadar yer bulmayacaktı o ilk dönemlerinde. Dolayısıyla

0: O çok samimi geliyor insanlara, kendinizi doğru anlatırsanız ve iyi tarif ederseniz. Karagümrük'te benim doğru anlatılmış iyi tariften bir şeye sanıyorum ki karşılık buldu. O var. Yani tabii aşk hikayeleri var.
1: En derinde onlar mı diyebilirim?
0: En derinde onlar ama artık o kadar çok üzerinden zaman geçti ki tabii ki. Onlar da çok güzel karşılıklar buldu. Yani biz şimdi öyle bir dönemden geliyoruz ki aslında bundan 20 yıl önce hani cep telefonu bile olmadığı dönemlerde biz aşkı tanıdık. Yani
1: O zaman daha kıymetli değil
0: o zaman
1: miydi?
0: çok kıymetliydi. Yani ne bileyim mesela bundan 20 yıl önce, o 25 sene önce diyelim aşık olduğunuz birini bir parkta görmüşsünüz. Ne telefon var, ne onun sosyal medya hesabı var, ne bir şey var. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. O günlerde yine haftanın her o gününde o parka giderdiniz ki bir daha onu görebilesin de tanışabilesin diye. Yani böyle aşkların içinden gelmiş bir nesiliz bizim nesil. Hani senin programının ismi Geçmişten Geleceğe. İşte ben geçmiştenim, o gelecekten böyle güzel olmuş yani. Dolayısıyla o dönemde mektup diye bir şey vardı. Şu an kalktı, e-mail oldu artık o. Yani
1: Keşke
0: mektup
1: mektup
0: yazardı.
1: kalsaydı
0: Elinizle
1: günümüzde.
0: mektup yazar, onu postaya verir, o posta onu götürür, bir hafta sonra gider, bir haftada okunur, ikinci hafta mektubu gelir. Bir ay sonra cevabını falan alırdık. Yani bir ayda cevap geliyordu falan böyle.
1: Peki şimdi sözünü kesiyorum, nasıl dersin? Bu iki tarafa da hakim olan biri olarak soruyorum zamanı. Hakikaten bunu çok samimiyetle cevaplamanı rica ediyorum. O zaman da mı yaşamak, yoksa kolaylık vesaire teknoloji olarak bu zaman mı?
0: Böyle insanın geniş geniş vakti olsa şöyle, bir 200 yıl ömür olsa o zaman da yaşamak derim. Ama
1: Ha.
0: şimdi tabii artık hayat öyle hızlı ki o kadar çok dikkat dağıtan veya o kadar çok ekstra hayatımıza girmiş işler, güçler, ekstra uğraşılar var ki bu dönemin şartlarında ancak bu dönemle baş edilir. Yani bu dönemin şartlarında ancak teknolojiyle baş edebiliriz. Orada diğer tarafta vakit daha boldu. Daha güzel kendimize vakit ayırabiliyorduk. Ne bileyim, komşuluk vardı, dostluk vardı, ahbaplık, arkadaşlık başkaydı. Aşklar bir başkaydı. Yani şimdiki aşklar artık biliyorsunuz kaydırılıyor. Bu kaydırma süresi hani insanlar, gençler bakıyorlar 5 saniyeye düşmüş. Yani 5 saniyede bir kaydırıyor. Sen ne söylersen söyle ilk 5 saniyede ne dediysen dedin o kadar kaydırıyor. Şimdiki aşklar da öyle. Kaydırıyorlar artık. Bu tamam, bunu tanıdık, bunu da tanıdık, bu da tamam. Yani 5 saniyede
1: Çok
0: aşklar
1: çabuk
0: bile kayıyor.
1: tüketmeyi öğrendik
0: Yapıyoruz. Çok
1: aslında.
0: tüketici bir dönemde yaşıyoruz. Allah kolay versin ama yine de bu dönemde yaşamak ve eski dönemde de yaşamış olmak çok önemli bir takımdır.
1: Karagümrük demişken bu güzel eseri canlı canlı dinleyebilir miyiz?
0: Tamam. Dinleyelim.
1: Lütfen.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum ama indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Bulup buluşturup, sorup soruşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum. Bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok koçum diyor. Allah'ın hakkı üçtür anam. Seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapı.

Oğlum, bu işin aslı yok diyor. Ben de bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim kanki Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patlar tabancayı takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, sürüyorum. Açılayı karar.

0: biliyor. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit. Kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor. Kıza bir şey dediğimiz yok ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı, bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda.
1: Taksici Ramazan kızımı kaçırdı. Mahalleyi de ateşe verdi dostlar diye.
0: Ya yalandan 7 yıl yatmak geçer geçmesine de yalandan yatmak gerçekten çok zor gelir kanı deliye. En nihayetinde attılar beni nezarete. 3-5 gün sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu, kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anneyle üvey abiyi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Nihayetinde attılar beni içeri. 3-5 vakte kalmadı koptu kafamını bey kayışı. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden o üvey annenin evini yakarım. Şimdi hakim bey hepiniz merak ediyorsunuz değil mi yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Önce gidip üvey annesinin Balat'taki evini, daha sonra da üvey abisinin kumarhane olarak çalıştırdığı kahvesini benzin döküp yaktım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım. Sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa.

0: Bir de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor. Bir de
1: ağzınıza, yüreğinize sağlık.
2: Ya uzun gelmedi değil mi hikaye size?
1: Çok çok kıymetli.
2: Eskiden şarkılar böyle 5 dakikaydı. Şimdi yeni şarkılar 2 dakikada bitiyor. Yeni aşklar gibi. Şarkılar da kısaldı.
1: Mutlu. Eskiler her zaman daha kıymetli geliyor bana. Dolayısıyla türkülerden şöyle...
3: Üçümüzün de katılacağı. Evet. Çok yapalım. Gelini. Evet. Yapalım ama. Balıkesir türküsü.

kiremitin bağına, duman çökmüş dağına, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, Edremit'in gelini kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, Edremit'in gelini.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzınıza.
2: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tazınızla, sözünüzle bizi mest ettiniz. Şimdi güzel sorularımla devam edeceğim. Şiir ve müzik hayatınızda nerede duruyor? Şiir aslında biliyoruz.
1: Evet.
2: Ama müziği bir tık daha böyle solistik olarak da soruyorum.
1: Evet. Şimdi müzik, yani biz tabii sahne insanıyız birazcık. Böyle daha duygusal oluyor sahne insanı. Ya sanatçının tabii çoğu için genelleme yapmayayım ama birçoğu için böyledir. Mesela bende de öyle. Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır. O yüzden biz duyguları güzel yaşarız, güzel anlatırız, güzel ifade ederiz. Ama hani çok para kazanıp zengin olmayı bir türlü beceremeyiz. Yani mesela ömrünün sonuna gelip de multimilyoner veya zengin olabilmiş hiçbir mesela sinema sanatçısı gördünüz mü memlekette? Veya sanatçı yani acayip zengin öldü adam ya falan dediğimiz hiçbir sinema ve televizyon tiyatro sanatçısı yoktur mesela. Çünkü biz hani ticaret için, para için yaşamayız. Biz duygularımızın tatmini için yaşarız. O alkışı duyduk mu orada, bütün salonu alkışladı mı en büyük para odur bizimki.
2: O kadar güzel şeyler öğreniyoruz ve dinliyoruz ki böyle mest olmuş şekilde dinliyoruz gerçekten. Şimdi sorularıma devam ediyorum. Buyurun efendim. Sen en çok

0: etkileyen sanatçı, en çok etkileyen şarkı nedir?
1: Yani şöyle, öyle ılımlı cevap veremeyeceğim. Çünkü konservatuardan kalma bir alışkanlık olabilir bu. Biz genelde rap

0: melodik yürüyüşler olmasını istiyorsun. O yüzden günümüz sanatçılarını dinliyordum. Pop müziği için söylüyorum. Ama her şeyi dinliyorum ben. Her tarz dinliyorum. Beni çok etkileyen bir şey diyemem ama halk müziği benim için çok başka bir yerde. Yani onu okumak, günlük hayatımda çok türkü dinlemiyorum bu arada. Çok okuduğum için olabilir.
1: Biliyorum.
0: Çünkü belirli bir şeyden sonra insanı demoralize edebiliyor.
1: Evet.
0: Duygusal anlamda
1: Evet.
0: etkileyebiliyor. O yüzden daha günlük şeyler dinliyorum. Kendi dinliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: gibi yani. Ama şu çok iyi falan diyebileceğim bir sanatçı ya da müzik türü diyemeyeceğim. Çünkü her şeyi dinliyorum, herkesi dinliyorum. Dozu.
1: Dozu
0: Dozu önemli. Evet. O zaman senden hangi eseri duyarız şimdi?
1: önemli.
0: Söyle
1: Aslında
0: bakalım.
1: birini yöre yöre okumak istiyordum ama bir tane böyle Azeri okuyayım. Çok türkü formu değil ama ben biraz türkü gibi okuyayım. Ayrılık diyelim. Fikrimden geceler yatabilirim. Bakalım dayanamayacak Evet.
0: mıyım?

0: Çok uzak yerlere gitmeyelim
1: Teşekkür ederim.
2: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet.
0: Hazır böyle güzel güzel türküler söylerken bir de eğer seni yormazsak o bir şöyle bir hareketli
1: türkü
0: yapıp
1: alır mıyız?
0: Tabii ki.
1: Beraber mi olsun?
0: Olsun. Tamam.

0: Ağzınıza, yüreğinize
1: Teşekkür
0: sağlık. Gerçekten sazına, sözüne hakimiyetin çok tatlı
1: canım.
0: Reşayan. Seninle gurur duyuyorum. Gurur ederim canım benim. Seninle.
1: Ben ikinizle de gurur duyuyorum. Sizler bu yeni neslin örnek iki insanısınız. Hem yaşantısıyla, tarzıyla,
0: Teşekkür
1: yaklaşımıyla, efendim işte güzel alışkanlıklarıyla, tersini söylemek istemiyorum, güzel alışkanlık sahibi olmanızla gerçekten örneklersiniz. Sizin sayılarınız şu
0: ederim.
1: olsun.
0: Teşekkür ederim.

0: Sahne be.
1: Unutamadığınız bir anı.
2: Sahnede unutamadığımız çok anılar oluyor. Özellikle tabii teknik problemler çok olur bizde, bilirsin böyle.
1: Zaten.
2: Teknik problemler çok oluyor. Efendime söyleyeyim. Bir defasında böyle hol hol diyelim, bir çok büyük bir fuar merkezi, 2-3 farklı alanı var. Birinde biri sahneye çıkıyor, birinde diğeri çıkıyor. Birinde bir konferans var, birinde bir konser var. Ben bir gittim, bir girdim içeri. Dediler ki şimdi gitmeden önce, çok iyi Uğur abi, seni burada çok seviyorlarmış, çok güzel size falan, çok ilgi var sana. Girdim içeri, 10 kişi var. Bozuntuya da vermedim, hoş geldiniz diyorum, nasılsınız diyorum. Onlar da bakıyorlar bana böyle, yani bir onlar şaşkın. Ben çok belli etmemeye çalışıyorum. Ondan sonra ben aldım, arkadaşlar dedim müziği falan alalım. Ondan sonra müzik gelecek, üzerine okuyacağım, yarı playback falan bekliyorum, müzik de gelmiyor falan. Böyle ben müzik gelmeyeceği teknik bir şey var, bir lafı uzatıyorum falan filan. Sonra geldi içeriden, ya Uğur Bey yanlış fon almışız dediler, beni orada aldılar. Başka bir yere götürdüler. Ondan sonra bir tanesi geldi, dedi ki, ya dedi abi seni tebrik ediyorum dedi ya. Karşında sadece
1: Tamam.
2: az kazandı 10 kişi gördün. Ve hiç bozmadan insanlara gayet sanki o salon doluymuş gibi muhabbeti yapıyorsun. Ya bu iş böyledir. Çünkü bu işe biz başlarken beni en başında, belki de en başında bir kişi tanıyordu sadece. 3 kişi tanıyordu. Sonra 5 kişi sevdi. Sonra 10 kişi söyledi. Sonra 100 kişi sevdi. Sonra 1000, 10.000 derken bunlar emekler işte. Hani tırnaklarımla bir yere geldim. Aslında bu. Bizim tırnaklarımızla bir yere gelmemiz aslında sevgi biriktirerek bizler bir ileri geliyoruz. İnsan biriktirerek bir yere geliyoruz.
1: Bunu ben de şahidim her zaman, dinleyicilerine de izleyicilerine de çok zarif ve kibar olduğuna dair. Aslında bütün ekip arkadaşlarına da böyle olduğunu biliyorum. O yüzden tabii çok tatlı şayan.
0: Zaten merhamet ve o iyi niyet bence her işte, o iş ahlakı, o insanın karakteri, ona göre, gönlüne göre verdiğini düşünüyorum insanların kalbine göre. Evet, sesinin de çok güzel olduğunu duyduk, işittik. O zaman büyük bir ustadan
2: Evet.
1: güzel bir şarkımız var.
2: Ya
1: Söyler miyiz onu?
2: Ferdi Baba'dan Bana Soru çok severim. İsterseniz onu bir böyle bağıra çağıra bir
1: Tabii
2: okuyayım.
1: ki, lütfen.
2: Evet.
1: Lütfen.

vardı. Ayaklarınıza sağlık. Sizi çok seviyorum. İyi de geldiniz. Bütün dinleyicilerimizin gönlünden, kalbinden öperiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar. Sahne hazır, mikrofon hazır. Bir TRT klasiği, akşam sefası, muntazır teşrifine hazır. Namelerin terennümüyle akşam sefaları sizlere nazır. Akşam sefası bu akşam canlı yayınla TRT Müzik'te.

0: Ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz merhabalar. Köprümüz başlıyor efendim. Çok güzel bir türküyle başladık. Neşet Ertaş eseriyle başladık.
1: Kurduğumuz bu köprü gönül köprüsüdür efendim. İster Türkmeneli, ister Karadeniz, ister Anadolu'nun en ücra köşeleri ya da sınırların ötesi. Gönlü bir olanların programına, köprü programına hoş geldiniz.

0: Avazın daim olsun sevgili Ahmet Tuzlu. Hakikaten çok güzel söyledin. Umarım benimle aynı fikirdedir izleyicilerimiz de.
1: Çok teşekkür ederim.

0: gözlemin gör. Tabii bu eserde kıymetli hocamız Profesör Doktor Aytekin Albuz'a da teşekkür ediyorum. O kendisinin emeğiyle geldi bu eser.
1: Saygılarımızı sunuyoruz.
0: Aynen. Şimdi kıymetli şefime dönüyorum ve kadim dostuma dönüyorum, Turgay Coşkun. Bize bir eser seslendirecek, bir türkü söyleyecek. O anonsu da kendisinden duyalım.
2: Evet, ben de Rumeli yöremize gideceğim. Rumeli'den güzel bir türkü. Pencereden Kar Geliyor isimli türküyü seslendireceğim. Tabii bu biliyorsunuz ki halk müziğimizde bir de uzun hava çeşitlemesi var bunun. Evet. Ben uzun hava değildi, hareketli bir türküyle dinleyicilerimize sesleneceğim efendim.
0: Keyifle dinliyoruz.
2: Teşekkür ederim. Buyurun. Son 2, 3 ve...

0: Türkülerin sırtında kurduk köprümüzü. Diyar diyar dolaştık. Bütün ellere gittik.
1: Karadeniz'e, Balkanlara, sınırların ötesine, Azerbaycan'a. Elimizden geldiğince tüm gurbet ellere türkülerimizle gönüllerinize köprüler kurmaya çalıştık efendim.
0: Haftaya yeni bir köprüde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: kasaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay,
1: çok güzelmiş ha? Ya.
0: Onun özellikleri
2: budur
0: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
4: 8-11 Mayıs arasında BİM'de ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Tarihsel olarak Diyarbakır müziğinin büyük bir kısmı çeşitli makamlar ve kompozisyon biçimleri kullanılarak bestelenmiştir. Aynı zamanda müzikal meclislerinde icra edilen ağıt, eğlence ve oyun havaları gibi müziklerin yanı sıra bölgenin tarihi kültür çeşitliliği ve tekke ve dergelerin önemli etkisi zengin bir dini müzik repertuarı ortaya çıkarmıştı. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nda görevli müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Evet Daver Bey, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz memleketimize.
1: Hoş buldum.
2: Çok
1: ben ilk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim. Daha
2: çok
1: da vakit geçirmek.
2: Çok sıcaktır. Havalar da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor. Ben Texaslıyım. O yüzden bu 40'lı 50'li yazları. Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben 1978 Diyarbakır'da doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimi zaten burada tamamladım. Üniversiteye gitmedim. Daha doğrusu gitme gereği duymadım. Çünkü o yıllarda TRT Gençlik Korosu'ndaydım. Çok güzel eğitim aldık orada. 10 yıl kadar TRT'de akiti olarak çalıştım. Ondan sonra da Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavda Devlet Korosu'na girdim. Şu anda Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'nda UT sanatçısıyım. UT ve cümbüş sanatçısıyım.
1: Birazdan sohbetimizi devam ettirmek
2: tabii
1: istiyorum
2: ki.
1: Ama birlikte bir şey çalsak
2: tabii
1: nasıl
2: ki,
1: olur?
2: Tabii ki
1: ne
2: olur.
1: Çalalım?
2: O zaman birlikte bir Diyarbakır peşevi çalalım.
1: Evet, tam bir başlangıç olur.
2: Bir başlangıç.

0: Emeklerinize sağlık. Çok güzel oldu.
1: Kalarınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok Diyarbakır Peşrev. Ben aslında Türk sanat müziği daha çok tanıdığım için ben Peşrevlerle çok aşinayım. Nasıl ortamlarda bu mesela Diyarbakır Peşrev çalınır?
0: Yani bu meşyerde çalınır daha doğrusu. Böyle hani piyasa tabir ettiğimiz ortamlarda değil de konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz.
1: Tabii.
0: Giriş.
1: Evet, bir müzik dinleme, evet. Mutlular sohbeti.
0: Dilerseniz böyle bir seslendirme de çalışayım. Sen daha çok enstrümantal bilgilendirmek istiyordun. Daha da harman oldu mu diyelim.
1: Çok güzel.
0: Öyle bir başlayalım.
1: İzninizle sizi eşlik etmeye çalıştım.
0: Çok sevindim. Onu diyecektim, ağzımdan aldınız.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu da orijinal Celal Güzel Ses'in plağı okuduğu şekilde seslendirmeye çalıştım.
0: Divan'ın örneği sunacağım size söylediniz.
1: Evet.
0: Nasıl bir...
1: Yani bir İbrahim'i divan dediğimiz mesela silmedin gözyaşımı.
0: Çok güzel olur.
1: Sonra beraber bir hareketli çalacağız ama.
0: İnan... Hadi ben önce
1: şimdi...
0: bir divan, İbrahim'i divanla başlarız. Sizi dinliyorum.

Ça m'a pas noyé en dördün için yanmadadır.

Ciğeri dallanır.

0: Ağzınıza, ellerinize
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ediyorum. Bu da
0: Çok sağ
1: böyle
0: olun.
1: üç kademeli dediğimiz zemin, orta ve meyan dediğimiz üç eserli böyle divan şeklinde. Tabi ustalarımız okudu. Biz de onlardan dinledik. Okumaya çalıştık.
0: Hadi
1: İnşallah.
0: sizin dinlediğim çok
1: Çok teşekkür
0: mutlu oldum.
1: ederim. Güzel
0: Ağzınıza
1: örnek
0: sağlık.
1: işte.
0: O zaman hangi eseri
1: O
0: çalıyoruz?
1: zaman yine Celal Cezesi'nin odasına vardım. Olur mu böyle? Türküsünü beraber icra etmeye çalışalım.
0: Çok güzel olur.

0: Ağzınıza,
1: Çok teşekkür
0: ellerinize
1: ederim.
0: sağlık.
1: Sizin de emeğinize, elinize sağlık.
0: Peki sizden bir eser daha gelir mi acaba? Dinleyebilir miyim?
1: O zaman birkaç hareketi okuduk. Küçük bir yine bir Celal'den Uzun Hava diyelim.
0: Harika oldu.
1: Çünkü Cümbüş'le çıktığımız için onu örneklendirmeye çalışıyorum.
0: Evet.
1: Diyarbakır olsun diyorum. Ve Diyarbakır deyince de aklımıza Celal Yüce Ses geliyor. Yine oradan küçük bir Hüseyin'i makamında küçük bir örnek vermek istiyorum müsaadenizle.
0: Tabii ki müsaade sizin.

0: Çok kısa bir örnek vereyim. Bu
1: Çok
0: da
1: güzel oldu.
0: maya dediğimiz böyle hani aklın esince derler ya tabiri caizse böyle sokakta yürürken bile böyle elini kulağa koyup çekilen nameler şey. Bu da onlardan bir örnek maya dediğimiz. Demin divan örneği verdik. Hoyrat. Urfa'da genellikle hoyrat zaten meşk edilir. Bu da bizim Diyarbakır'ın böyle mayası olarak
1: Anladım.
0: tabirlendirilir.
1: Programı bitirmeden son eser çalmak ister misiniz?
0: Olur. Ama beraber

0: Mardin kafede de oturmuşken en sonunda kapanışımız daha iyi oldu bence.
1: Kesinlikle. Ağzınıza, ellerinize sağlık. Kusurlarıma af olsun.
0: Estağfurullah, estağfurullah olur mu?
1: Çok keyifli
0: Ahenkle.
1: oldum sizinle
0: Çok
1: birlikte
0: çok sağ
1: çalmakta.
0: olun. Çok teşekkür ediyorum. Devamı dileğiyle diyelim. Her zaman bekliyoruz.
1: Kesinlikle tekrar bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah görüşmek dileğiyle.
2: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
4: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
3: Bu telefona ne deriz?
5: Vay.
4: Çok güzelmiş ya. Ha,
3: onun özellikleri
5: budur
3: de.
5: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
3: Ha? Hayırlı olsun.
4: Şuna da bir bakabilir miyim?
6: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
7: Turkcell geçin de 5G.
8: 8-11 Mayıs arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda bu hafta çok özel bir misafirim var. Ülkemizin en önemli kanun virtüözünü ağırlıyorum. Ahmet Meter.

0: Değerli hocam,
1: Estağfurullah.
0: hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın Muhammed.
0: Ellerinize sağlık,
1: Var.
0: emeklerinize sağlık.
1: Çok sağ
0: Yani uzun
1: olasın.
0: yıllardır zaten dinliyoruz, biliyoruz.
1: Eksik olma.
0: Ülkemizdeki en önemli müzisyenlerden
1: Estağfurullah.
0: başında geliyorsunuz. Birçok kanun sanatçısının, hatta diğer enstrümanistlerin de çok örnek aldığı sanatçısınız. Çok teşekkür ediyorum programımıza
1: Ben
0: konuk
1: teşekkür ederim.
0: olduğunuz
1: Çok
0: için. Bizim
1: güzel
0: için büyük bir
1: program.
0: onur.
1: Sen, zaten programla seninle bütünleşiyor. Böyle virtüözün virtüözite programını sunması daha da güzel.
0: Estağfurullah. Çok çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu çaldığımız eser size ait herhalde. Biraz bahsedebilir miyiz?
1: Muhammed, bu çaldığım eser 2006'da Efsane CD'si vardı.
0: Efsane
1: Çıkarmış
0: CD'si.
1: Efsane CD'sinden. Hicaz parça bu. Hicaz sesim. O zaman bestelediğim işte aşağı yukarı 20 sene oldu. O CD'nin içerisinde zaten bir tane de Kürdü saz hamaisi de var. Güzel bir çalışma oldu. Ondan evvelki İspanyol Rüyası bir çalışma vardı. O çalışma da çok güzel oldu. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor.
0: Şu anda konserler de devam ediyor anladığım kadarıyla.
1: Konserler işte yurt
0: Bireysel
1: dışında,
0: konserler yapıyorsunuz.
1: bireysel konser alıyor. Ya yurt dışında olduğu zaman yurt dışında konserler oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Anladım. Bu arada Bilen Yıldırır abim, sizin de ellerinize emeklerinize sağlık hocam. Harika bir performans açılışta. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hazır sizi bulmuşken konuşmaktan mı da sizleri dinlemek istiyoruz aslında. Ama biraz da tabii ki bugünümüzde neler yapıyoruz, neler ediyoruz, ne fikirlerimiz var diye bunları da bilmek istiyoruz hocam. Son zamanda yeni düşündüğünüz bir projeniz var mı? Hayata geçirmek istediğiniz bir projeniz var mı? Herhangi bir fikriniz, yeni bir albüm var mı?
1: Ya yeni bir albümde enstrümantalleri zaten yaptım. Enstrümantalinin haricinde beste çalışmalarım da var. O
0: Bestelerini.
1: besteleri de şimdi onların üzerinde duruyorum. Tekrardan gene bir enstrümantal daha değişik. Mesela İspanyol Rüyası'nı yaptığımız o zamanlar bayağı eski oldu. İspanyol Rüyası 2 olabilir. Onun çalışmaları içerisindeyim şimdi. Bazı düşüncelerim var. İnşallah onu da hayırlısı
0: Yine
1: yapacağız.
0: solo
1: Kanun olacak.
0: kanun olarak
1: Tabii
0: solo
1: altyapılı tabii gene bazı
0: aranjeli
1: enstrümanlar da
0: düzenlemeli.
1: aranjesi düzenlemeli bir şey yapılabilir.
0: Peki hocam kaç yaşında enstrüman çalmaya başladınız ve nasıl oldu enstrüman hayatınız?
1: Enstrüman çalmam. Aslında ben kanun çok küçük yaşlarda düşünmüyordum. Batı enstrümanları düşünüyordum. O zaman belki de enstrüman da düşünmüyordum. Babam o zaman kanunu eve getirdi. Bak bakalım dedi bunu da çalacak mısın dedi. İsabet.
0: İsabet bayağı.
1: İsabet oldu. Tamam ailemizde hem Batı tekniği hem de Türk müziği olduğu için öyle bir ortamda büyümek bizi daha başka türlü bir yerlere getirdi.
0: Evet.
1: Mesela Kanun'da arpej sistemini
0: Evet.
1: klasik tarz dediğimiz Cemil Bey'in tambur tarzını, Necdet Yaşar'ın tarzını.
0: Evet.
1: Onları da ben çok dinledim o zamanlar. Arpej sistemini. Bunları ben o zamanlar küçük yaşta yapıyordum. Ailenin de etkisi vardı. Çok türlü çalışmalar, bütün müzik türlerini dinlemem. Zaten bütün müzik türlerini dinlediğin zaman icra edilen güzel müzik türleri hepsi güzel. Önemli olan icranın güzel
0: Çok
1: olması.
0: güzel. Çok
1: O,
0: güzel söylediniz.
1: tabii
0: Evet.
1: icra güzel olduğu zaman hepsi güzel. Bütün hepsini dinledim ben. Batı tekniklerinden dedim. Halk müziğinden, bozlaklarından, dini müziklerden. Tabii bunları bir sentez haline getirince ortaya işte
0: Ortaya harika
1: böyle bir
0: orta
1: tavır
0: Ahmet Metel
1: çıktı.
0: çıkıyor
1: Bu evet
0: aslında.
1: böyle bir
0: Evet,
1: tavır
0: evet.
1: çıktı. Allah'a şükürler olsun Allah'ın vermiş olduğu bize o kabiliyeti. Biz de işte sevenlerimize sunuyoruz.
0: Çok güzel
1: Çok
0: sunuyorsunuz
1: şükürler
0: hocam.
1: olsun.
0: Allah sağlık versin size.
1: Cümlemize Allah sağlık versin.
0: Ailede başka müzisyenler
1: Başka
0: de var.
1: müzisyen oğlum Can konservatuvarda. Keman. Ali o.

0: oğlum. O da kanun çalıyor. Kızım da konservatuardan mezun. Hem kemençe çalıyor hem yan flüt çalıyor. Onlar da
1: Hepsine çok selam
0: çok sağ olun.
1: söylüyoruz.
0: Çok sağ
1: Aynı
0: olasın.
1: zamanda bir akrabalığımız da söz konusu olduğu için
0: Tabii
1: aslında
0: tabii.
1: kuzenlerim oluyor.
0: Tabii tabii eksik
1: Sevgili
0: olma sağ olasın.
1: Can da burada.
0: Tamam.
1: Can'ı da hazır gelmişken onu da bir
0: Tamam.
1: dinlemek
0: Çok
1: isteriz.
0: güzel
1: Güzel
0: olur.
1: de bir hatıra kalmış
0: Tamam. Çok
1: olur.
0: güzel olur.
1: Sevgili Can Meter.
0: Tamam.
1: O zaman hep beraber bir şey
0: Bir şey
1: çalalım.
0: icra edelim.
1: Siz
0: Tamam.
1: beraber çalın. Babanız
0: Tamam.
1: sonra beraber çalalım.
0: Tamam. Tamam.
1: Buyurun.

0: Can'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Eline sağlık. Çok güzel performansınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili hocam sizin de elinize sağlık.
1: Harika performansınız. Teşekkür ederim abi. Senin de elinize sağlık.
0: Bu eser kimin eseri?
2: Bu eser Sezen Aksu yorumuyla Ara Dingşiyan'a ait bir eser.
0: Çok güzel. Çok güzel bir melodisi var.
1: Çok güzel.
0: Peki sen neler yapıyorsun son zamanda? En son kaç zamandır da görüşemedik. Bir albüm yaptın diye biliyorum.
2: Evet, bir single çalışmam oldu benim de yakın zamanda. İşte bir 20 gün önce çıktı. Onun dışında işte keman sanatçılığıma konserler bazında devam ediyorum. Ama aynı zamanda bir solo kariyerim de var.
0: Şarkı,
2: evet. Solo kariyeri de yapıyorum bir yandan vokal anlamında. Onlarla ilgili de işte şimdi bir konser çalışmalarımız olacak.
0: Çok güzel. Başarıların devamını diliyorum.
2: Çok teşekkür
0: ederim. Seni görmek çok güzel. Programda da seni ağırlamak benim için çok çok
2: aynı
0: mutlu
2: etti. Şekilde.
0: Başarılı daim olsun. Babayla zaten meslek kariyerin her zaman devam ediyordur. Eğitimlerin evet. Her zaman devam ediyordur. Peki hocam, kapanışta bir şeyler çalalım. Bilen hocam, beraber üçümüz ne çalalım? Bir Binyamet Lönü'nü çalalım mı hocam?
1: Evet, güzel olur.
0: Türk müziğini almış oluruz. O zaman tekrardan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Ellerinize,
0: emeklerinize sağlık. Can'cığım, ayaklarına sağlık. Seni çok teşekkür ederim. Bilen hocam, siz de hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. O zaman buyurun.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: 9-15 Mayıs arasında Binde İnci Siyah Zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
5: İnternette donuyoruz.
3: Fiber altyapı yok diyoruz. Anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hepimiz.
3: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Fiber hızında hepimiz. Çok acayip.
7: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
3: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber'e az kaldı.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
3: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türkcell'e çekiyoruz.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar sevgili izleyicilerimiz. Aşk Özünden programıyla huzurlarınızdayız. Hocam merhabalar.
1: Merhaba. Sevgili Deniz, öncelikle bu güzel icra için hem sana hem de kıymetli orkestra üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ustalar ustası, hocalar hocası, Nida Tüfekçi hocanın benim de hocam ve ustam.

0: Onun bir Anadolu efsanesi denilebilecek derlemesi.
1: Hastane
0: Hastane
1: önüne
0: önünde
1: indi
0: incir
1: incir
0: ağacı
1: ağacı.
0: ile başladık.
1: Ruhu şad olsun diyoruz.
0: Rahmet olsun. Programımızda izleyicilerimize birbirinden kıymetli böyle güzel eserler seçtik. Bugün de çok zengin, renkli bir repertuarla izleyicilerimizin karşısındayız. Aşk
1: Evet.
0: Özü'nden de umuyoruz gönüllere göre olur.
1: Arada kıymetli hocamın güzel şiirlerini de paylaşacağız sizlerle. Sözü müziği Özer Şenay'a ait. Sevdan
0: Evet.
1: ile düştüm yaban ellere.
0: Evet, Özer Şenay abimiz çok kıymetli bir müzisyen, çok kıymetli bir kompozitördü
1: Evet.
0: kendisi. Çok kıymetli bir aranjördü. Yıllarca biz birlikte çalıştık çeşitli projelerde. Anadolu gönüllü böyle hoş bir büyüğümüzdü. Bu eseri de onun gönülden süzülen bir kıymet olarak herkesin kalbinde bir yer buldu.
1: Evet.
0: Bugün de biz belki biraz daha türkü formunda onu dillendirmeye çalışacağız.
1: Lütfen hocam.
0: Umuyoruz beğenilir.

0: Çok güzel okudunuz hocam. Sevdanın ardından düşülen yollar bazen işte bir türküde böyle düğümlenir.
1: Evet.
0: Sevdanın izinde aynen devam. Bir de ben hem Özer Şener'i rahmetli anıyorum. Volkan Konak'ı da rahmetli anıyorum. Kendisi bu türküyü çok güzel söylerdi. Rahmetler olsun. Şimdi sözü müziği Yusuf Gül'e ait. Üzülme Bülbül Avazlım
1: Evet.
0: diye bir türkü geliyor.

0: Sesine, yüreğine sağlık.
1: Teşekkür
0: Sevgili
1: ederim
0: Deniz,
1: hocam.
0: ne
1: Arkadaşlarım
0: kadar
1: da
0: hoş
1: evlendi,
0: bir
1: görünce.
0: eser. Yusuf Gül kardeşimize de buradan selam edelim.
1: Evet, selamlar
0: Çok
1: olsun.
0: üretken bir kardeşimiz, çok da güzel, çok sevilen
1: Çok güzel eserleri
0: eserler
1: var.
0: üretti.
1: Hakikaten öyle. Ben bir şiirinizi okumak istiyorum hocam, müsaadenizle.
0: Estağfurullah.

0: Tutuşup aşk ile yanan, közünde mihman gizlidir. Canlara karışmak gerek, can cana sarışmak gerek, aşk ile erişmek gerek, dem ile devran gizlidir. Sevgi bahçesinin gülü, bülbül misal şeyda dili, erenlerin gönlü dolu, halinde irfan gizlidir. Gün olur düşersen dara, yakma yüreğini nara, dermanı derdinde ara, derdinde derman gizlidir. Halin fark et, kendin tanı, çalış değerlendir anı, eğer bilirsen insanı, içinde umman gizlidir. Pervanenin yarasında sır olmuştur sırasında, her nesnenin zerresinde ol gani sultan gizlidir.
1: Hocam, kaleminize sağlık.
2: Diline sağlık.
1: Ne güzel bir şiir. Yine
2: aşk ve aşıklar yolu.
1: Evet, evet hocam. Ne güzel bir yol bu. Ne güzel. Benim için de büyük bir onur burada bu yolda beraber yürüdüğümüz için.
2: Eksik olma, teşekkür ederim.
1: Sırada bir bülbül eseri var. Şiiri Yunus Emre'ye
2: ait. Evet, Yunus'umuzun ünlü kasidesi. Yunus şiiri. Ben de türkü formunda onu yeniden ele aldım. Anadolu ezgileriyle bezeyerek.
1: Evet.
2: Bir başka ifadeye bürünmesini sağladım ama umuyorum gönüllere göre olmuştur.
1: Yunus'a,
2: Yunus'un ruhuna yakışır bir şey olması tek dileğimdir.
1: Evet hocam.
2: Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Hocam çok teşekkür ederiz bu güzel icra için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu kadim sözleri güncelleyip bize sunuyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Adeta
1: yakışmış mı?
0: Çok yakışmış. Ben çok beğendim hocam. Ruhumuza işledi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben de bir
1: arkadaşlarımızın da eline emeğine sağlık. Burak Utbay.
0: Evet. Ben de bir Arguvan Uzunhava okuyacağım. Cemal Kaya'nın Hasan Durak'tan derlediği bir uzunhava. Bir gün şu dünyadan göçüp gidersem.

0: Sesine gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim
0: Emeklerinize sağlık arkadaşlar. Sedat
1: Sedat'cığım.
0: Ak'ta.
1: Çok
0: Sabah
1: teşekkür
0: için
1: ediyorum. Ellerinize,
0: teşekkürler.
1: gönüllerinize sağlık. Çok güzel bir icraydı. Söz müzik kulduran
0: Evet, rahmet
1: rahmetle
0: olsun.
1: sevgili anıyoruz. Bir Azerbaycan türküsü var hocam. Osman Özdenkçi'nin derlediği Hacı Ali Hancı Hulusi Seven'in eseri Süreyya.
0: Evet. Bizim
1: Sizin...
0: bölgemizde de okunuyor ama
1: Evet.
0: Azerbaycan orijinli bir eser taşınmış bize de. Böyle eserler var. Müşterek iki coğrafyada da seslendiriliyor. Çok güzel, tatlı bir, hoş bir sevda türküsüdür. Onu arkadaşlarımla da birlikte seslendirmeye çalışalım.

0: Hocam yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz. Ne kadar tatlı, zarif bir
1: Çok teşekkür
0: türkü.
1: ederim. Bu Süreyya türküsü çok güzel gerçekten. Cidek de çok yakıştı. Sevgili Buğra'dan çok
0: Ay
1: başarıyla
0: evet,
1: icra ediyor gibi.
0: inanılmaz güzel
1: Teşekkür ederim.
0: yakıştı ve ben merak ettim. Buğra sazını bir bize anlatırsan çok sevineceğim.
2: Tabii ki.
1: Çalgını.
2: Aslında dünyanın her tarafında yani Moğolistan coğrafyasından, Tuva coğrafyasından başlayıp ta Kuzey Avrupa'ya kadar giden farklı çeşitleri görülen bir çalgı. Yani dilli diatonik çalgıların hemen hemen hepsinin ortak atası gibi düşünebiliriz bunu. Tütek, düdük, dudak, düdük gibi işte ortak kelimelerden geliyor zaten. Tütme kelimesinden daha çok geldiğini söylüyorlar. Bu çaldığım çeşidi de daha çok Kafkas coğrafyasında yani Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan coğrafyalarında ortak kullanılan ve bizim işte daha çok Artvin, Kars dolaylarında da çeşitlerinin görüldüğü bir çalgı. Şu anda da ülkede UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen bir ustası var Yaşar Güç adında. O da Tokat Erikbelen köyünde yaşıyor. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederiz bu
1: Teşekkür
0: güzel
1: ederim. Sen de
0: bilgi için. Sağ
1: orkestraların içine kazandırmış oldun. Ne kadar
2: olun.
1: güzel.
2: Sağ olun.
0: Ne
2: Teşekkür ederim.
0: güzel. Ne güzel
1: Teşekkür
0: hocam.
1: ederim.
0: Ben şimdi bir sözü müziği Mustafa Atıç'a ait olan çok acıklı, içli bir türkü seslendireceğim. Gömdüm ol seni toprağa gömdüm.

0: Yine gönlüne sağlık.
1: İnan
0: Çok
1: hocam.
0: hazin bir türkü.
1: Çok çok.
0: Aklıma ne geldi? İşte türküler ruhun sığınağı.
1: Evet.
0: Bir anlamda da sigortası. Ruh oraya sığınıyor, orada rahatlıyor. Şimdi genellikle şöyle bir algı var, sanki türküler hep dertliymiş gibi. Tabii neşeli olanlar da var. Yani coşkunun da en uç noktası, zirvesi türkülerde var ama büyük çoğunluğunda da böyle bir lirizm var altında. Özellikle ağıtlar çok fazla. İnsanlar zaten böyle normal olaylar için bir şeyler yakmıyorlar ki. Yani ruhun artık dayanamayacağı noktalara geldiğinde
1: Türkü
0: bir
1: oluyor işte.
0: türkü oluyor ki onunla rahatlıyor, onunla
1: Evet.
0: sığınıyor, onunla derdini ifade edebiliyor. Bir nebze olsun ruhu ferahlıyor diyelim yani. O yüzden bu böyle dramatik türkülerimizde çokça fazla. Demek ki
1: Çok
0: hayatın
1: çok.
0: içinde de bunlar hep var.
1: Tabii.
0: Var ki
1: Evladını
0: karşımıza
1: yitiren
0: geliyor.
1: annelerimiz, babalarımız var. Onlara sabırlar diliyoruz. Bu
0: Evet.
1: türküde onların gözyaşı var, onların direnci var.
0: Evet.
1: Türküler bizim genetik kodlarımız hocam.
0: Evet.
1: Yani.
0: Evet.
1: Şimdi sırada Bulunmaz diye bir eseriniz var.
0: Evet.
1: Sözü müziği size ait. Ben aslında bunun çıkış hikayesini biliyorum da sizden bir duymak istiyorum hocam.
0: Neymiş bildiğin?
1: Ben biliyorum, bilemem artık.
0: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim. Hocamın dünyalar tatlısı bir eşi var.
0: Evet.
1: Yeliz ama biz ona Lili diyoruz. O kadar sıcakkanlı, bizi motive ediyor tüm ekip olarak. Onu çok seviyoruz. Hocam da galiba.
0: Evet, hayat arkadaşım
1: Evet.
0: benim, hayat
1: Çok
0: yoldaşım.
1: tatlısınız ikiniz de
0: Ee,
1: hocam.
0: ona ona da bir onu da anlatan bir eser olsun dedim ya.
1: Olsun hocam
0: Değil mi?
1: yani.
0: Evet.
1: Olmasa ayıp yani.
0: Onu paylaşalım burada.
1: Ne güzel,
0: Adını
1: aşkımız
0: vermedik
1: daim
0: ama
1: olsun.
0: herkes kendi sevdiği için bu türküyü gönlünde bir yer bulabilir. Öyle olsun. Seven herkese gelsin.
1: Peki tatlı
0: Arkadaşlarım.
1: Lili'ye de sevgilerimi gönderiyorum. Öpüyorum onu
0: Evet.
1: buradan.

0: Fena, çok güzel. Vallahi sevginin en güzel hayatı
1: Hoş
0: siz
1: mu?
0: de hayat bulmuş hocam. Hoş ne demek?
1: Evet.
0: Çok güzel. Yeliz şanslı bence hocam. Ne güzel. Mutluluğunuz daim olsun
1: Sağ ol.
0: inşallah.
1: Herkesin de.
0: Amin. Şimdi bir hareketlenelim. Şinanari nari diyelim. Güzel bir anonim türkümüz geliyor.

0: Ninaylar karıştı marıştı bir şeyler oldu
1: Ya
0: ama.
1: tekerleme gibi yani zor.
0: Evet.
1: Baktım şöyle ben söyleyemem dedim yani bunu.
0: Estağfurullah hocam.
1: Çok güzel bir
0: Arkadaşlarıma
1: eser
0: çok
1: ama çok
0: teşekkür ederim. Evet,
1: tatlı, hoş
0: çok
1: bir eser.
0: sevimli.
1: Anonim mi diyorum ama
0: Anonim.
1: hangi bölge
0: Evet,
1: ne tür
0: sözümüzü ben
1: bilmiyoruz.
0: de bilmiyorum. Çok araştırdım ama bir
1: Evet.
0: sonuca
1: Yok
0: ulaşamadım.
1: repertuarı alırken de ben de çok baktım. Anonim diye yazılmış. Herhalde kaynağı bilinmediği için anonim yazılmış. Yani yoksa bir yörenin ezgisi gibi de değil. Belki biraz Ege falan gibi duruyor ama.
0: Bana da öyle bir
1: Yani.
0: çağrışım yaptı.
1: Peki.
0: Peki
1: Hoş oldu.
0: hocam, sırada sözümüzü size ait olan Dağların Ardı Gazel diye bir türkü
1: Evet.
0: seslendireceksiniz bize.
1: Evet, icra edelim bakalım. Arkadaşlar birlikte olalım.

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Bayıldım. Ya ben hepsini çok beğeniyorum. Vallahi hocam sizin eserleriniz, sadece sizin eserlerinizi okusak kaç program olur yani? Bu kadar eseriniz varken ben o zaman başka
1: Estağfurullah.
0: hiçbir eseri okumam. Sadece
1: Estağfurullah. Yok.
0: kendi
1: Yok.
0: eserlerimi okurdum.
1: Bizimkiler de ufak ufak ilişiyor böyle aralara, öyle diyelim.
0: Ne güzel.
1: Duyurmaya gayret ediyoruz. Yani çabamız onun için. Sevgili Buğra, nefesine sağlık.
0: Evet, ne kadar güzeldi yine. Çok şık oldu böyle ikiniz
1: Evet.
0: birlikte. Evet hocam, şimdi Nida Tüfekçi'nin Avanoslu Selahattin'den derlediği bir Nevşehir türküsü okuyacağız. Taşa çaldım ayva ile narımı.
1: Evet, çok
0: Beraber
1: hoş.
0: okusak çok hoş olur
1: Çok hoş
0: hocam.
1: bir
0: Ne diyorsunuz?
1: eserdir. Çok tatlı, böyle yürük, güzel bir havası
0: Evet.
1: var. Elbette arkadaşlarımızla hep beraber.
0: Haydi bakalım.
1: Sedat Hocam, buyurun.

0: Ne hoş oldu değil mi?
1: Vallahi çok hoş oldu.
0: Evet. Arkadaşlar
1: Çok
0: elinize
1: sevimli
0: sağlık.
1: bir türkü. Evet, hepinizin ellerine, gönlüne sağlık. Hocam vallahi nasıl geçti bugün?
0: Değil mi
1: Anlamadım.
0: zamanımız?
1: Zamanımız bitti.
0: Evet.
1: Yavaş
0: Biz
1: yavaş.
0: tabii burada bir hazzı paylaşıyoruz, anı paylaşıyoruz, bir duyguyu paylaşıyoruz. Umuyorum ki ekranları başında izleyen kıymetli izleyicilerimizin de o bizim için araladıkları gönül kapısından girebilmiş ve onlara da bir hoşluk, bir güzellik, bir ferahlık yansıtabilmişizdir.
1: Mutlaka, mutlaka eminim onlar da çok mutludur. Onları da bizleri izledikleri için, bu anı bizlerle paylaştıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum. Sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur diliyorum. Yayında yapımda emeği geçen herkese, TRT Müzik ailesine teşekkür ediyorum. Ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma ve tabii ki kıymetli hocam Erol Parlak
0: Sağ ol.
1: size
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür ederim.
1: ediyorum.
0: Peki nasıl bitirelim
1: Nasıl bitirelim?
0: programı?
1: Bence okumadığımız bir eser var. Elazığ yöresi. Karanfil Ekilendi.
0: Evet.
1: Onu okuyalım mı hocam?
0: Çok iyi olur. Mustafa Yarıcı kaynak diye hatırlıyorum ben. Belki süremiz kalırsa arkadaşlar Elazığ olunca bir Elazığ Dikalay değil mi? Bağlayabiliriz.
1: Çok güzel olur
0: Uğracım
1: hocam.
0: senin zurnandan zurnanı duyacağız. Yine duymak isteriz. Peki buyurun o zaman. Çalalım, söyleyelim.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: 8-11 Mayıs arasında BİM'de Tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
0: Bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
2: Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Bu telefona ne deriz?
3: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
2: onun özellikleri
3: budur
2: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: Ha? Hayırlı olsun.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye gidin.

Çok kıymetli misafirlerimiz alkışlayan elleriniz dert görmesin efendim. Bir TRT klasiği olan Akşam Sefası programına sizler stüdyomuza ve sizler ekranları başındaki kıymetli misafirlerimiz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Bu sezonun ilk canlı yayınında sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başta şefimiz Korhan Gülderen ve birbirinden kıymetli saz üstadları ve birbirinden kıymetli solist arkadaşlarıma, sanatçı arkadaşlarıma çok kuvvetli bir alkış daha istirham ediyorum. Çok görmeyin. Sağ olun, var olun. Şükür kavuşturana diyoruz. Bugün canlı yayınımızda aramıza yeni katılan çok değerli solist arkadaşlarımız, sizlere çok kıymetli bir repertuar hazırladık. Umarız keyifli bir program olacağını ümit ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Kıymetli solist arkadaşlarımı yerine alıyorum. Çok kuvvetli alkışlarınız Didar Ali'ye Koyuncu için gelsin. Ve artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok desin efendim.

teşekkürler. Var olunuz efendim. Çok sağ olun.

teşekkür ederim sevgili kardeşlerim için. Şarkıların gözü kör olmasın. Her daim kulaklarımızda devam etsin. O zaman daha kuvvetli alkışlarınız Çiçek Bilen Hanım Efendi için gelsin efendim. Buyursunlar.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Mersi bu güzel alkışlarınız için. Şimdi şöyle sizleri biraz eski yıllara, biraz nostaljik yıllara götürmek istiyoruz. Biraz Yeşilçam tadı desek, katılır mısınız, sever misiniz? Evet, biz de çok seviyoruz. Hemen o zaman huzurlarınıza bu bir düet şarkı. Sizleri biraz Yeşilçam'a götüreceğiz ama kocaman alkışlarınızla partnerim Volkan Erkan'ı sahneye davet ediyorum efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Çiçek harika bir düetti. Teşekkür ediyorum
1: bence
0: öncelikle.
1: Bence çok güzel bir nostalji rüzgarı oldu. Öyle değil mi efendim?
0: Efendim alkışlarınız için teşekkür ediyoruz. Kısa bir aramız var. Akşam sefası kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada tadımız kaçıyor. Sen demirine falan mı baktırsan ya?
2: İnternette donuyoruz.
0: Fiber altyapı yok diyoruz, anlatamıyoruz. Anlatamıyorum. Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
0: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: yok. Sadece peşi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: 8-11 Mayıs arasında BİM'de İthal Muz 129.

0: ağzına sağlık.
1: Ne kadar güzel bir hikaye değil mi? Tekrar kuvvetli bir alkış istirham ediyorum. Sağ olun, var olun. Tamburun ve klasik kemençenin o hisli içli tınılarından dökülen nameler gönlümüze, ruhumuza işledi, öyle değil mi? Tabii ki de Didar Hanım'ın o latif, güzel sesi. Bu güzel latif eserin ardından şöyle ritmik, hareketli bir eserle coşalım mı, ne dersiniz? Güzel bir Erol Sayan şarkısı okumak istiyorum sizlere. Haydi bakalım coşku!

Harikasınız, muhteşemsiniz. Ne kadar güzel bir coşku. Efendim, biraz evvelki düette şöyle bir Yeşilçam esintisi estirdi değil mi kıymetli sanatçı arkadaşlarımız? Biz de geri durur muyuz? O zaman kuvvetli alkışlarınız Rengin Hanım için gelsin. Onunla birlikte biz de şöyle bir Yeşilçam esintisi oluşturalım. Rengin Uyar Kökten.

Kuvvetli alkışlarınız muhteşem bir eserle Rengin Uyar Kökten için gelsin efendim.

0: Çok teşekkürler. Ellerinizden görmesin. Sağ olun, var olun.
1: Evet, Didar'cığım ağzına sağlık. Arkadaşlarımı da huzurlarınıza davet ediyorum. Efendim, ne çabuk geçti. Umarız ilk canlı yayınımızda çok keyifli bir dakika an geçirmişsinizdir diyelim. Heyecanımızı mazur görün. Kıymetli solist arkadaşlarım da bu repertuarı sizlere hazırlamıştık. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle buluşmanın heyecanı içerisinde olacağız efendim. Sizler ekranları başında kıymetli misafirlerimiz, sizler stüdyodaki kıymetli misafirlerimiz. Her zaman böyle keyifli haftalar geçirmek temennisiyle önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun, var olun.

bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç,

0: Bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım
2: önde. Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
3: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
2: Bu telefona ne deriz?
4: Vay,
3: çok güzelmiş ya. Ha,
2: onun özellikleri
3: bu
2: de...
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
2: Ha? Hayırlı olsun.
3: Şuna da bir bakabilir miyim?
5: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye...

0: Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım, tabii çok özel bir konuğum var bugün. Hepinize selam, sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine çok özel bir repertuar çalacağız sizlere. Giresun'un evlerini ben ilk kez okudum ama sevgili Resul Dindar daha önce albümünde okumuş. Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum,
1: Çok
0: hoş
1: teşekkür
0: geldiniz.
1: ederim. Sağ ol, çok teşekkür ederim.
0: İyi misin?
1: Çok şükür. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz.
0: Uzun
1: Sağ olun.
0: süredir bir türlü buluşamadık ama
1: Evet.
0: bugüne kısmet oldu.
1: Hayırlısı ya, evet. Birkaç defa böyle denk gelemedik ama ben programın çok değerli konuklar da yer veriyorsunuz. Çok değerli. Sen zaten çok özelsin benim için de her
0: Eyvallah.
1: zaman.
0: Çok sağ olasın. Allah
1: Çok
0: razı olsun.
1: istiyordum. Nasip bugüneymiş.
0: Evet, daha
1: Hayırlısı.
0: evet ya, sohbet edeceğiz daha çok ama
1: Güzel
0: ne
1: şarkılarınız var.
0: okumak istersin Resul? Seni
1: Biraz
0: çok
1: Karadeniz'den
0: çok özledim.

0: Dedik ya, en çok senin okumanı istiyorum bu programda. O yüzden
1: Teşekkür ederim.
0: neyle başlarsan başlar.
1: Biraz
0: Sahne
1: Karadeniz'den
0: senin.
1: uzaklaşayım.
0: Olur.
1: Çıkayım başka
0: Olur.
1: yörelerden.
0: Olur.
1: Ben Mahsuni, Aşık Mahsuni Şerif'ten bir
0: Ha şey,
1: eser
0: nem kaldı mı
1: seslendirmek istiyorum.
0: okuyacağız?
1: Evet.
0: Öyle mi? Tamam.
1: Yani
0: Peki.

0: Ne güzel çaldık, okuduk ya. Ağzına sağlık üstad.
1: Vallahi. Teşekkür ederim.
0: Çok yakıştı.
1: Gözlerim doldu. Çok güzel bir türküydü.
0: Kemençe, kopuz falan çok hoş geldi ya, değil mi? Güzel çaldık.
1: Elinize
0: vallahi
1: yüreğinize
0: gerçekten.
1: sağlık.
0: Mahsuni Baba'yı da rahmetli analım. Yani çok güzel eser.

0: Ruhu şad olsun. Çok anlamlı sözleri var. Yani parsel parsel eylemişler dünyayı, bir dikili taştan gayrı nem kaldı ki bu dönemde çok şey ifade ediyor.
1: Değil mi?
0: Bu zamanda çok şey ifade ediyor. Şu an var olanlar için en azından.
1: Evet. Doğru.
0: Çok duyguluydu. Çok duyguluydu. Çok teşekkür ederim.
1: 1982 Hopa doğmuşsun, değil
0: Evet.
1: mi? Doğru bilgiler inşallah bunlar.
0: Hopa Cumhuriyet Mahallesi.
1: Senin gözün doldu.
0: Evet, şimdi
1: Bir daha okuyabiliriz istiyorsan.
0: dağıtmam lazım. Hopa'da doğdum, 25 yıl oradaydım. Yavuz abi, 25 yıl Hopa'daydım. Oradan müzik işte başka işler de yaptım ama en sonunda müziğe kavuştum. Biraz imkan geç buldum. 25 yaşından sonra İstanbul'a geldim. Bir abim vesile oldu. Biraz da cesaret buldum. Bu
1: Karmete
0: dedim,
1: grubunu kurdun.
0: beklemekle olmayacak bazı şeyler.
1: Karmete'yi de sen kurdun, değil mi?
0: Evet, üç arkadaş
1: Beraber
0: başlattık o
1: başladınız. Grup
0: grubu.
1: çalışması zordur.
0: Çok.
1: Ben de
0: Çok
1: bildiğim
0: çok
1: için
0: zordu.
1: zordur. Ben de
0: Aslında
1: 5 yıl.
0: rahmetli Hasan Saltık bize en başından söylemişti. Emin
1: Vallahi mi?
0: misiniz çocuklar? Ya Türkiye'de grup olmak falan, hani başka ülkeler bilmem ama Türkiye'de bu işler zordur. Bırakın baştan hiç girmeyin böyle işlere falan filan,
1: Ama
0: toplara.
1: evet, dünyadaki diğer gruplar da aslında, yani bir yıllar sonra işte ABBA mesela bir araya geldi. İşte Pink Floyd dağıldı.
0: Yine yurt dışı iyidir belki. Uzun vadede çalışıyor ama Türkiye'de
1: Bizde kısa, biraz daha kısa sürüyor
0: her
1: ömürleri.
0: şey,
1: Doğru
0: birliktelik
1: söylüyorsun.
0: genelde Türkiye'de kısa sürüyor.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Türkiye'de aslında gerçekten şöyle, birlikte bir şeyler yapmak, birlikte iş yapmak da kısa sürüyor Türkiye'de, değil mi? Kısa sürüyor. Birliktelik kısa sürüyor bir ülkede.
1: Ya peki, armudun dalı uzun üstad, bu
0: Sinan Akçal, sağ olsun, onun eseridir.
1: öyle mi? Onu bize söyler misiniz o sevgili? Bu arada tabii
0: Yine
1: Resul'ün sevgili izleyiciler, Resul'ün orkestrası burada. Ben tek tek tanıtmak isterim. Resul davulda kim var?
0: aslında ben onların solistiyim diyeyim ya, dur. Bugün
1: Öyle mi?
0: değişiklik olsun. Tabii
1: Öyle
0: tabii.
1: mi? Peki.
0: Burak var davulda. Burak Şef var orada. En eskilerinden
1: Bas
0: biridir.
1: gitar.
0: Çağrı
1: Hoş
0: Doğan.
1: geldiniz.
0: Burak Çiçek burada. Burada Furkan var. Furkancığım. Furkan beni kurtaran adamdır. Bir arkadaşımız daha var kemençede. Tulumda Gökhan var.
1: Hoş geldin Gökhan, sen de. Furkan hoş geldin. Klavyede.
0: Miraç var klavyede.
1: Hoş geldin
0: Miraç
1: üstad.
0: da ara sıra beni kurtaranlardandır.
1: Armudun dalı uzun. Sinan
0: Akçal, altını derin kazın.
1: Akça.
0: Nişanladılar beni, yarıma öyle yazın.

0: Karmete'den 2012'de ayrıldın. Resul galiba
1: Evet.
0: 2013'te solo
1: Kendim bir şeyler yapmaya
0: divane,
1: başladım.
0: değil mi?
1: Evet, ilk divane albüm projesiyle. Yani işte o grup sonrası çok da değil, 5-6 ay sonrasıydı böyle. İlk sahnelerimiz orada ama ya. Çünkü Karmate ile anılıyorduk ve sonra
0: Tabii.
1: Resul Dindar olarak devam ediyorum ve birçok insan aslında beni Karmate
0: Tabii.
1: biliyor yani. Resul kim falan gibi de olmuştur. Hatta Karmate konserleri devam etti. Karmate grubu devam etti. Onlarda da şöyle bir şey oldu. Bu Karmate değil. Ben Karmate'yim sanki. O önde olduğum için
0: Evet.
1: galiba sadece benimle bütünleşti.
0: Kazım Koyuncu'yla tanıştınız mı hiç?
1: Evet. Biz yakınlığımız da var.
0: Var.
1: Babamla kuzenler. Öyle bir şansım, tanışma şansım oldu.
0: En çok yani aslında Resul Dindar olarak en çok yayıldığın, tanındığın yıl ve şarkı hangisi Resul? Yani
1: Yani Karmate ile yine
0: Karmate'den hangi şarkı ve albümle sayılırdı?
1: Karmate'den birinci Kara Duman, ilk Nani albümü ve o Nani albümündeki Kara Duman diyebilirim. Gökhan, yanılıyor muyum? İlk Karmate'nin parladığı, duyulduğu, sevildiği şarkılar. Çünkü niye Tulumcu'ya soruyorum? Tulum şarkısıdır. Gökhan'a onun için soruyorum. O dönem galiba Kara Duman çok sevildi bölgede. Çalındı
0: Kara
1: da,
0: Duman'ı ben bile
1: söylendi de.
0: biliyorum ya.
1: Geldi bir kara duman.
0: Çok güzel şarkı.
1: Sonra ikinci albümde de Nino vardı.
0: Onu da
1: Ve
0: biliyorum.
1: Yağarsa
0: Bak
1: Yağmur
0: o da
1: Yağar.
0: çok tutul, o da çok
1: Evet.
0: sevildi.
1: O da. Sonra solo
0: Bir
1: projelerde de
0: tane slow şarkım vardı ya.
1: hiç var
0: Çok çok
1: mesela.
0: çok sevilen.
1: Nino ve hiç çok sevildi. Sonra Dalgalan Karadeniz çok
0: Evet.
1: sevildi. Son zamanlarda En Sonum diye bir şarkı vardı. Ama bugün çok onlara girmek istemiyorum. Çünkü çok söyledik. Söyledik.
0: Ha.
1: Söyledik. O aynı benim sesimden o şarkıları. Seyirci bilmiyorum, onlar sıkılıyor mudur da. Ben bazen şey oluyorum. Hani başka şeyler hissetmek istiyorum. Başka şarkılar. Bugün onlara yer vermeyeceğim.
0: Evet,
1: Ama eğer
0: lütfen.
1: istersen
0: Ne
1: seni kırmam.
0: istiyorsan. Ne istiyorsan onu.
1: Biraz türkü söylemek istiyorum.
0: Tamam.
1: Karadeniz'den de okumadığım, daha önce söylemediğim şarkılardan bir şeyler söylemek istedim. Onlardan
0: Tamam.
1: seçtim.
0: Vallahi bak çok güzel bir türkü var. Pınar başından bulanır
1: Evet.
0: yazmışsın ya.
1: Ben bunu hiç
0: Çok güzel.
1: sahnede de söylemedim mesela.
0: Hadi
1: Çok
0: söyleyelim.
1: sevdiğim, söyleyelim.
0: Hadi söyleyelim. Pınar başından bulanır.

0: Bunu böyle ağır okuyunca ne güzel oluyor değil mi? Biraz
1: Evet.
0: hareketli okuyorlar genelde bunu ama böyle çekince bazı parçaları.
1: Gerek var mı? Yani bence böyle çok güzelmiş.
0: Evet.
1: Niye
0: Bak
1: koşturmuşlar?
0: mesela Nemrud'un kızını da ben ağır söylüyorum. O kadar güzel oruyor ki.
1: Bizde de cilveler var öyle. Çok
0: Evet, çok hareketli
1: normalde
0: okunur.
1: orijinalinde
0: Ağır
1: alt
0: mıdır?
1: gibidir. Ağırdır
0: Ha.
1: ama hep nedense galiba
0: Evet.
1: halk oyunlarına belki horonlara oyunlara uyarlamak için biraz koşturdular onu. Ama bence orijinali daha güzeldi.
0: Peki şu şeyi merak ediyorum. Ben bunu senden dinlememiş olabilirim. Adam gibi sevgili ne zamanın şarkısı? Yeni mi?
1: 6-7 yılı vardır bunun
0: Öyle mi?
1: rahat ya.
0: O
1: Ha, Sinan Sami çok severim onu. Çok
0: nasıl bir
1: güzel
0: şarkı?
1: adamdır.
0: Onu okur muyuz? Hadi bugün diyorum
1: İşte
0: ki biraz
1: tam
0: az sohbet,
1: adamına
0: çok
1: göre bir
0: şarkı.
1: şarkıdır o.
0: Vallahi tamam.
1: Tam adamına göre.
0: O zaman bir bakalım hadi adam gibi sevgili.
1: Çok denedim olmadı, şansım beni bulmadı. Adam gibi sevgili bu dünyada kalmadı.

0: ağzına sağlık.
1: Adamına göre şarkı işte. Tek kapılı araba gibidir.
2: Ya şu şeyi okuyalım hadi. Ya da sen galiba bir
1: arabesk falan mı söylesin?
2: Sürpriz yani yapacaksın galiba, değil mi? Bir Ferdi abiyle Edip abiyi mi anmak istiyorsun?
1: Yani
2: ikisi de çok kıymetli sanatçımızdı.
1: Evet.
2: Edip abiyle bir şeyim var ya, hep aynı kafede görüyormuşsun, anlattın bana.
1: Aynı yerde yaşıyoruz, aynı mahalledeyiz.
2: Evet.
1: Edip abi yani hemen hemen her haftada bir gördüm mutlaka. Aynı yerde gördüm. Ama mutlaka yani birileriyle birlikteydi veya yemek yerken gördüm. Ya dedim rahatsız etmeyeyim.
2: Vay
1: ama
2: be.
1: Hep şunu söylemek istedim. Abi ben seni çok seviyorum. İyi ki varsın.
2: Baban çok dinletiyormuş.
1: Diyemedim. Babam, annem çok severdiler. Ben onlardan işte Belkıs Akkale'yi de çok seviyorum mesela. Annemin en sevdiği sanatçıydı.
2: Annenin sesi çok güzelmiş.
1: Annem güzel şarkı söylerdi. Allah rahmet eylesin. Ferdi Tayfur analım. Edip abi, Edip Akbayram'ı analım.
2: Hadi birer şarkı söyleyelim onlardan.
1: Onların sesinden duyduğumuz, dinlediğimiz, sevdiğimiz şarkılardan birer tane.
2: Gençliğimiz gitti değil mi aslında? Edip abi ile Ferdi abinin yokluğu bizim gençliğimizdi yani.
1: Vallahi yaşlandık galiba ya.
2: Hangisini önce söyleyelim?
1: Allah sıralı ölüm versin bu Amin. Arada gerçekten. Önce Ferdi abiden...
2: Ferdi abiden ne okuyacaksın üstad?
1: Ferdi abinin de o kadar çok şarkısı var ki hiç söylemediğim daha önce. İlk defa burada...
2: Vallahi bizim programa kısmet oluyor.
1: Söylüyorum ben aslında.
2: Tamam.
1: Evet, bu ilk defa burada söyleyeceğim bir eser. Huzurum kalmadı.
2: Ya, çok severim ben de.
1: Yani biz tabii ki bunu kendimizi ispatlamak için, çok güzel okuduğumuzu göstermek için veya güzel okuyabilmek için yapmıyoruz. Biz
2: anmak için.
1: Evet, biz bunu anmak için yapıyoruz. Onu seven herkese selamlarımızı, saygılarımızı iletelim.
2: Yani buradan rahmet
1: dileyerek. Haşa haddimize değil. Ben her zaman Kazım Koyuncu'nun seslendirdiği şarkılar için de söylemişimdir. Biz onları anmak için söylüyoruz bu şarkıları.

Kiwi Gusta'yı peş peşe, Beydi Babi şarkısı, Mazlum Çimen bestesi. Resul'le böyle iki ustayı anıyoruz bugün.

0: Bu iki büyük sanatçımız da gerçekten bu ülkenin yetiştirdiği çok kıymetli sanatçılardı. Biz Resul'la
1: Allah
0: beraber
1: rahmet eylesin.
0: aslında böyle değildi repertuarımız ama anmak istedik. Onun sevenlerine, hayranlarına, bütün ülkemize tekrar başsağlığı
1: Hocam bir şey
0: dileyelim.
1: ekleyebilir
0: Yani
1: miyim
0: dedim.
1: ya?
0: Sen tabii ben sana söz
1: Gerçekten
0: vereceğim zaten. Bu
1: estağfurullah.
0: hayır bu konularla yani bu konuyla ilgili Edip abi Ferit abi ile ilgili mutlaka söyleyeceklerin olmalı diye düşünüyorum.
1: Geçen Edip abinin ölümüyle alakalı bir yazı paylaştım.
0: Öyle mi?
1: Aslında orada gerçekten çok çok kalpten böyle üzüldüm ve gerçekten duygularımı yazmıştım. En önemli şey de şuydu, bir cümlemde şu vardı ve bunu üstüne basa basa bir daha dile getirmek istiyorum. Aslında sadece anmak değil, bence sanatçıları anlamak lazım. En önemlisi de anlamak lazım. Bu konuyla ilgili geçmiş konuşmalarında, röportajlarında ben seni dinledim. Aslında bazı yayınlarda bunu da dile getirdim, söyledim sana. Sen de bunu dile getiriyorsun. Anlaşılmak çok zor. Maalesef çok mümkün değil. Ülkemizde demek istemiyorum ama insan olarak anlaşılmak zor. Bence sanatçıları anlamak lazım. Sadece anmakla olmuyor. Yani anmakla geçiştirmeyelim. Onları mümkünse yaşarken, varken onları anlamamız lazım.
0: Evet.
1: Sonra
0: Doğru.
1: gerçekten anabiliriz.
0: Evet.
1: Peki Kazım Koyuncu için de böyle bir şey geçerliydi. Kazım Koyuncu'yu anlamak diye bir şey var. Kazım Koyuncu'yu anmak veya şarkılarını söylemek veya sadece Kazım Koyuncu'nun güzel saçlarını konuşmak değil ya. Aslında mesele Kazım Koyuncu'yu anlamak.
0: Evet. Yani
1: Mesele Yavuz Bingöl'ü anlamak. Bu arada senin sevenlerin veya sana değer veren insanlara karşı duruşun, oturman, her şeyin senin de çok saygılı, çok güzel. Bunun için de ben birileri bunu söylemesi
0: aile,
1: lazım. Bunu dile
0: evet,
1: getirmek
0: biraz
1: istiyorum.
0: aileden kaynaklı ya Resul. Sen işte kendi ailen, bak annen rahmetli, baban. Benim annem de ozan olduğu için baba öğretmen. Biraz aileden aldığın şeylerle ilgili. Hani sonradan mütevazı olunmuyor mesela.

0: Ya da sonradan başka bir şey olunmuyor. Biraz aileden öğreniyorsun.
1: Samimi de olmuyor sıradan
0: Ama
1: olunca zaten.
0: evet.
1: Zorlamayla olmuyordu.
0: Doğru. Ferdi abi ile ilgili şunu söyleyebilirim. Yıllar evvel 1980'lerin sonuna doğru İzmir fuarında çalışırken Ferdi Tayfur'un altında çıkan bir sanatçı abimize çalıyordum ben. Ben gerçekten yani Türkiye'de 3-4 tane star var. Onlardan biri bence Ferdi Tayfur. Gerçek bir stardı bence Ferdi abi. Çünkü altında çıkan bütün sanatçılara seyirci 3 türkü veya şarkı dayanabiliyordu üstad. Bak gözlerimle yani yaşadığım bir şey. Üçüncü şarkıdan sonra bütün salon Ferdi, Ferdi. Yani inanılmaz bir şeydi Ferdi
1: Ama
0: abi.
1: şey de eskiden vardı demek ki. Altından çıkan sanatçılar, yani ondan önce çıkan sanatçılardan bahsediyorsun.
0: Onlar da meşhur ama.
1: Günümüzde kendinden önce sanatçılar istemeyen
0: İnsanlar var, değil mi?
1: insanlar var. Şimdi bunu düşündürdü bana bu.
0: Bravo ya. Ben böyle hiç düşünmedim. Bak,
1: Bak
0: çok
1: ki
0: doğru bir şey. Altında en az 10 kişi çıkıyordu biliyor musun
1: evet,
0: Ferdi
1: hiçbir
0: abinin?
1: düşünsene, bir kompleksi yok, bir endişesi yok. Benden önceki performans ne olacak? Hiç
0: Ya
1: öyle
0: demek
1: bir
0: ki
1: dert
0: öyle
1: yok.
0: bir dahli yok. Yani
1: Bir
0: mesela
1: paylaşım var orada ya.
0: Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'a rahmetli anıyorum. Fahrettin abiyle de babayla da tanışma fırsatı
1: Amin.
0: bulmuştum. Demek ki ona demiyor ki yok kardeşim ben bunu istemem, bunu istemem,
1: He.
0: bunu istemem demiyor demek ki. O zamanlar
1: Ya da bir
0: birazcık daha
1: kişi demiyor ya da kimseyi
0: adilmiş
1: demiyor.
0: demek ki birazcık daha. Çok doğru ya hiç böyle
1: Sanatçı.
0: düşünmemiştim. Şimdi öyle değil.
1: Şimdiki nesil öyle değil.
0: Doğru.
1: Yani istemiyorlar. Kendinden önce kimse çıksın sahneye. Hatta
0: Evet.
1: mümkünse ışıkları
0: Sen
1: falan çok parlak olmasın.
0: beni deşmeye mi çalışıyorsun? Şu an ben vallahi bak
1: Çok dertli geldim
0: bir
1: ya. Biz bir
0: konuşurken
1: sohbet şey yapalım bir gün. Şöyle sadece konuşalım
0: hayır,
1: mı?
0: biz senden ayrıca bir konuşmamız
1: Aslında
0: yani
1: işte
0: bir yemeğe çıkmamız
1: konuşmamız
0: lazım.
1: lazım ya.
0: Evet. Çok az evet ya onu da
1: Çok konuşan
0: hissediyorum.
1: da bir adam
0: Mesela
1: değilim bu arada. Başladım konuşmaya. Hayır
0: aslında
1: olsun.
0: gönlümüz bir yani çok sık görüşen iki sanatçı arkadaş değiliz ama yine de böyle çok şey yerlerde mesela senin bana o açtığın telefonu hiç unutmam.
1: Çok
0: Başka
1: doğru.
0: yerlerden telefon beklerken senin araman benim için mesela çok değerliydi. Telefonu kapattıktan sonra hani eşimle de biraz dertleştim. Ya gerçekten çok duygulanmıştım. Yani demek ki röportaj
1: Teşekkür ederim. Çok
0: anlayan, gören, hisseden.
1: samimiydi. Ben ilk defa seni öyle
0: Evet.
1: gördüm abi.
0: Heh,
1: Yani
0: neyse.
1: orada artık şey değil böyle. Yani bir isyan gibi değildi ama en büyük problem de buydu. Evet, anlaşılmak
0: Ne bileyim
1: meselemiz
0: ya,
1: de oydu.
0: inşallah.
1: Ben seni çok iyi anladım. Anlıyorum.
0: Oy dağların kara dumanı. Kara duman.
1: Bu da çok dertli. Yine
0: Evet.
1: dağ girdi araya.
0: Evet. Söyle ya. Sığmalı mı da
1: Zaten
0: okuyabiliriz? Hangisini?
1: Gökhan darlandı. Oy dağların kara dumanı, sevgili Ayhan Aptekin. Onu da Allah rahmet eylesin. Babası.
0: Öyle mi?
1: Ayhan abinin eseridir.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Karadeniz müziğine, yöre müziğimize, Laz müziğine kattıkları çok önemli eserler vardır. Onun da toprağı bol olsun. Gökhan
0: Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.
1: babanın şarkısını söyleyelim.
0: Ne
1: Sen
0: güzel.
1: çal biz söyleyelim.
0: Ne güzel program oldu ya. Herkesin bir
1: Bu
0: şeyi birbiriyle
1: şarkı
0: böyle
1: çok
0: bir
1: güzel. Bunu
0: bağı
1: da
0: var.
1: beraber söyleyebiliriz.
0: Olur, denerim.

0: Vallahi çok güzel bir eserdir
1: Çok
0: ya.
1: güzeldir.
0: Allah rahmet eylesin tekrar babana. Vay be. Bunu ne zaman okumuştun Resul?
1: Bunu sahnede okuyorum ama bir kayıt var
0: Al,
1: mıydı bizde
0: kayıt var mı?
1: bununla?
0: Yok.
1: Bir amatör bir tulumla var sadece solo. Ama çok profesyonel bir kayıt değildi. YouTube'da var ama. Yani hep de böyle yapmak istediğim bir türkü. Hatta Sırmalı var mesela, o da öyle. Bunu ona da bağlayabilirdim aslında. O da hep
0: O
1: söylemek.
0: zaman sırmalı mı, duman geldi mi? Programın sonuna
1: Buna
0: geldik.
1: Sırmalı mı?
0: Duman geldi mi? İkisini de birbirine bağlayabilirsiniz.
1: Duman gel, Sırmalı'yla girelim.
0: Tamam, dur. Ben veda konuşmamı yapayım. Ya Resul, öncelikle gerçekten zaman ayırdın, geldin.
1: O ne demek abi
0: Vallahi
1: ya?
0: şeref verdin. Sevgili eşinle Derya da burada. Böyle ailece. Keşke
1: Çok
0: çocukları da
1: teşekkür ederim. Bütün
0: getirseydin.
1: ekibine çok teşekkür ederim. Sizler zaman ayırdınız.
0: Biz çok
1: Beni
0: teşekkür
1: davet
0: ediyoruz.
1: ettiniz.
0: Orkestrana
1: Herkes sağ
0: çok
1: olsun.
0: teşekkür ediyorum
1: Eline
0: geldiğin
1: emeğine
0: için.
1: sağlık. İyi ki varsın.
0: Sen de öyle.
1: Bunu ara ara değer verdiğim insanlara söylemem lazım. Bu bizim aslında yapmamız gereken de bir şey. Gerçekten bunu da söylememiz lazım. Bizim için değerli olan insanlara şunu söylemeliyiz ya. İyi ki varsın. Ve şey şu. Ne haber falan değil. Nasılsın? Mesela bugünümüzde çok sorulmayan bir şey. Bu sıralar ben mi böyleyim bilmiyorum. Çok mu duygusalım? Niye sormuyoruz nasılsın diye?
0: Sarılmıyoruz da üstad.
1: Temas
0: Temas
1: da yok.
0: yok.
1: Bunun pandemiyle falan alakası yok bence. Bir mesafe oldu, bir şey oldu ama ne olduysa bilmiyorum.
0: Kelime yani
1: İyi ki varsın.
0: alfabeyle, kelimeyle, dille de sarmıyoruz. Bedenen de sarılmıyoruz. Böyle birbirimizi bir ötelemişiz,
1: İyi ki
0: itmişiz.
1: varsın.
0: Sen de öyle.
1: Sevenlerin için, sana değer verenler
0: Sen
1: için,
0: eyvallah.
1: seni anlayanlar için, anlayabilenler için. İyi ki varsın.
0: Sevgili
1: Çok teşekkür ederim
0: izleyiciler,
1: herkese.
0: biz teşekkür ederiz Resul, sana ve orkestrana.
1: Sağ olun.
0: Sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik. Gerçekten benim için çok özel bir program oldu. Biliyorum ki sizler için de öyle ekranları başında. Ben çok keyifli hem dinledim. Çok başka bir derinliği, felsefesi olan bir sanatçı, bir insan. Resul Dindar. Çok severim kendisini. O yüzden onu bugün ağırlamaktan dolayı biz çok mutlu olduk. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Şimdi yine onun birbirine bağlayacağı galiba iki Sırmalı ve Duman Geldi ile sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Selam.

0: arızaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
1: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
0: Bu telefona ne deriz?
2: Vay,
1: çok güzelmiş ya. Ha,
0: onun özellikleri
3: budur
0: de.
3: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
0: Ha? Hayırlı olsun.
1: Şuna da bir bakabilir miyim?
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
5: Turkcell 9-15 Mayıs arasında Bim'de inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla...

0: geç rastladım sana.
1: Aşk ve Ötesi'nden tüm TRT Müzik izleyicilerine tekrar merhaba.
2: Hoş geldiniz.
3: Sefalar getirdiniz efendim. Umarım keyifli, güzel bir program olur. İnşallah. Ve gönlünüze inşallah samimi duygularımıza erişebiliriz.
2: Bu hafta yine eşsiz eserler hazırladık sizler için repertuarımızda ve yanımda kal dedik. Sevgili Harun Kolçak'ın rahmetli sözü ve bestesi ona ait olan Yanımda Kal'ı seslendirdik.
3: İzleyicilerimizden de ricamızdır. Efendim lütfen bizimle kalın, biz de sizinle kalalım.
1: Evet, bugün çok orijinal bir konu.

0: Konuğumuz olacak. Hem orijinal hem marjinal.
1: Evet.
0: Benim de kardeşim gibi sevdiğim, çok kıymetlidir. Volkan abimiz de zaten hani biliyorsunuz ünsiyetimizi. Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
2: Ama öncesinde bir şarkı yapalım biz.
1: Yapalım efendim.
2: Ne yapmak istersin?
1: Yalnızım dostlarım diyeceğiz. Yine bir ağlayacağız yine. Her zamanki klasik. Yine bir ağlayacağız. Efendim sözleri Tahir Paker'e ait. Müziği de Burhan Bayar'a.
2: Şaşırmıyoruz.
1: Yine şaşırmadık. Burhan Bayar'a ait olan Yalnızım dostlarım diyeceğiz. Buyurun efendim.

0: Vallahi ellerinize sağlık. Ne güzel solo yaptın ya.
1: Selim, hem hoş geldin.
0: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
1: Hem de
0: çok
1: harika bir eserle girizgah yaptın. Bizi de böyle duygularımızla paramparça ettin. Çünkü Volkan abi, tabii ki seni tahmin bile edemiyorum ama bizlerin, bütün müzisyenlerin ve bütün halkın en sevdiği sanatçıların arasında sanki ailemizin bir parçası gibiydi. Evet. Onu da sonunda böyle anınca vallahi dilimiz tutuldu.
0: Çok
1: ama hoş geldin.
0: Hoş
1: tekrar öyle
0: çok
1: diyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki hüzünlü bir şey oldu ama iz bırakmış ve klasikleşecek. Bundan 100 sene sonra da çok tabii önemli ki bir ozan olarak anılacağını düşündüğüm bir adam.
1: Kesinlikle.
0: Volkan abi. Ama işte onun kendi söylemi de vardı. Sanatçılar, gerçek sanatçılar hep o ilk dalgayı göğüsleyen kişiler olduğu için ömrü kısa olur derdi. Önemli olan ne kadar değil de nasıl yaşadığıdır ya. Volkan abi işte muhteşem yaşayan, bence 1000 yıllık yaşayan bir sanatçı abimdi. Hepimizin de yol göstericilerinden bir tanesiydi. Ne mutlu bana ki onunla bir hikayede yer almışım. Hep beni yormayacaksınız bugün değil mi?
1: Hadi yani, şöyle biz de başka bir duyguya geçirelim.
0: Lütfen, lütfen sizi de dinlemek ve izlemek istiyorum.
1: Hay hay. Şöyle bir orijinal menşei Yunan şarkısı olan Manos Loizos'un bestesi ve tabii ki Murat Anmunga'nın sözleriyle.
0: Wow, çok iyi.
1: Bir yeni türkü klasiği Olmasa Mektubum ve bir belki Manos Loizos tarafından bir Haris Alexiou yorumundan da bir parça katabiliriz.
2: Bence senden gelir o.
1: Evet, bir Murat Fatih düeti yapalım, hiç yapmadık
3: olur,
1: ya.
3: Olur. Hiç yapmadık, evet.
0: Hiç yapmadınız mı? Bu ilk bana mı vesile oldu o zaman?
1: Vallahi yapmadık.
0: Aa, çok sevindim.

0: Ay canına.
1: Stidi Yasas bir repet ya.
2: Nasıl bir sentez bu ya. Çok
1: i̇lk
2: güzel.
1: İlk düetimiz ha.
2: Valla acayip duygu yoğunluğunu hissettirdiniz, onu söyleyeyim. Ben çok etkilendim ya. Bir de biliyorsun Yunanistan'da bizim Trabzon bölgesinden de göçen
1: çok
2: insan var. Orada inanılmaz derecede kemençeyi o kadar üst düzey çalıyorlar ki.
1: Sen getirdin değil mi
2: kemençeyi? Tabii kemençem getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
1: Ya o zaman
2: işte kemençem böyle olsun. Evet, bizim silahımız o tabii ki. O... Notalar, mermilerimiz.
1: O zaman şöyle yapalım. Kemençeyle bir, değil mi? Bir esere girelim.
2: Evet tabii ki.
1: Bizim, ama hangi eser
2: bu, olacak bu? Bu bölgeye de, bizim Karadeniz bölgemize de bir ulaşalım ya.
1: Hadi bakalım arkadaşlar. Aynen.

0: yazın her yanın 2,5.
1: Oh be. Kendimize geldik.
2: Getirdin mi kendinize?
1: Ya Karadeniz enerjisiyle Allah herkese nasip etsin.
2: Abi evet ya, muhteşem işte.
3: Selim abi, ağzına, yüreğine, emeğine sağlık. Vallahi çok teşekkür ederim. Müthiş bir enerji. Eksil müthiş olma. Bir his.
2: Sağ ol. Ama böyle hani överek olmuyor. O yüzden lütfen sizden de bir eser dinleyebilir miyim? Sen mi okursun yoksa yoksa?
3: Sıramı salsam...
2: Ama beraber okuma sözüyle.
3: Tamam söz. Beraber tamam. Düet yapacağız hadi.
2: O zaman izin veriyorum.
4: Tamam. Seni daha salmıyoruz abi.
2: Tamam o zaman. Ne dinliyorsun
4: bir,
2: senden?
4: Bir tane ben söyleyeyim. Aynen, aslında Fatih abinin de Haluk Levent'le çalıştığı zamanlardan çok da güzel aranjesini yaptığı bir şarkı vay, söyleyeceğiz. Vay, çok iyi. Sözü ve bestesi Feridun Hürel'e ait olan. Sevenler ağlarmış diyelim. İnşallah ağlamazlar tabii.
2: İnşallah.

0: Evet Göktuğcuğum, valla Selim'in enerjisi sana da
1: Bana da
0: sirayet
1: sirayet
0: etti.
1: etti.
2: Vallahi evet. Ben iyi geldim demek ki size.
0: Evet hocam.
2: Evet. Sen de sıranı savdın. Şimdi sıra sende ve bende. Sen
3: Beraberiz.
2: demiştim biliyorsun.
3: Beraberiz. Söz
2: Beraberiz.
3: verdik. Sözümüzü tutalım.
2: Beraberiz.
3: Beraberiz. Abi kalemine sağlık bu arada.
2: Valla hakikaten nasıl bir düzenleme olmuş
3: Bambaşka bir
2: o
3: şey
2: ya.
3: duydum.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii ki orijinallerin yerini hiçbir şey tutmaz ama bizler de zaman içerisinde bazı farklılıklar yapmaya çalışıyoruz.
2: Çok güzel. Eline
1: Ne güzel
2: sağlık.
1: power
2: Dileğine
1: bir
2: sağlık.
1: şarkı
0: Teşekkür
1: gerçekten.
0: ederiz.
2: Tansiyonu daha da
0: Hı.
2: güçlendirmişsin hakikaten.
0: Şöyle omuzlar da dik duruyorken sen de.
2: Yavrum çok güzel. En az benim kadar aranje yapmışsın. Berhudar ol yavrum. Sevgili gönül dostları ve müzisyen kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız yavrum. Sen de özellikle çok güzel. Senkopların muhteşem yavrum. Berhudar. Anlaşıldığı üzere sevgili
0: Orhan baba.
2: gönül

0: Ünlü dostumla beraber inşallah çok eskilerde yapmıştım bu eseri. 70'lerde yaptığım bir eser vardı. Bu eseri seninle birlikte okuyabilir miyiz yavrum?
1: Hay hay.
0: Bravo. Zaten okuyamam deseydim berhudar olma diyecektim sana yavrum. O yüzden yavrum sen de berhudar ol. Sevgili ekran başındaki gönül dostlarımız, sizler için de okuyoruz. Daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için kaderimin oyunu.
2: Bravo.
3: Bu da bir ters köşe
2: oldu. Bravo. Ters köşe oldu. Bravo.
1: O zaman hocam bir bağlamayı da alalım şöyle bir.
2: Hadi bakalım
3: arkadaşlar. Hadi bakalım.
1: Orhan Baba'ya da
3: tabii selamlar, selam sevgiler. Bizler. Uzun ömürler diliyoruz ona da. Sağlıkla.

0: Layık olabildik mi efendim?
1: Fazlasıyla, fazlasıyla. Efsane okudun valla. Nasıl güzel nameler, o güzel vibrasyonlar.
2: İnşallah.
3: Şahane bir diyetti.
1: Evet, bu çok arada, güzel de çaldın. İyi oldu.
3: İyi ki geldin. İyi ki çok bugün bizlerle beraber müzik yaptın. Müziğini, enerjini, her şeyini bizle paylaştığın için.
1: Eksik olmayın.
3: Sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum esas beni ağırladığınız için ve eşlik ettiğiniz için. Çok hakikaten keyifli bir program. Bu tarz programların ülkemizin ya özellikle çok ihtiyacı var bu tarz programlara. Bir renk ve soluk olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum.
3: Evet, sevgili TRT Müzik izleyicileri, harika bir insanı, müthiş bir müzik adamını ağırladık. Enerjisiyle de bizlere de ilham oldu. Sevgili Selim Bölükbaşı ya çok teşekkür ediyoruz ve haftaya bir başka Aşk ve Ötesi programında görüşmek üzere.
4: Hoşça kalın.
0: Kendinize iyi bakın.

0: Merhabalar, Irmak Arıcı ile dünden bugüne programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sözüyle, anlattıklarıyla kalplerimizde yer etmiş sevgili Uğur Aslan bizlerle aynı zamanda sözüyle hepinizi mest edeceğine inandığım, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, çok müthiş bir müzisyen olan sevgili Dilan Alpçay bizimle. Nasılsınız Uğur Bey?
1: Çok teşekkür ederim. Programını tebrik ederek başlıyorum ben de.
0: Çok sağ
1: Ne güzel. Çok yakışmışsın sunucu koltuğuna. Sahneye yakıştığın gibi sunuculuk da sana çok
0: Çok
1: yakışmış.
0: teşekkür ederim. Sizden bunu duymak beni mutlu ediyor
1: Evet,
0: gerçekten.
1: teşekkür ederim.
0: Senelerce sunuculuk vesaire yaptığınız için de gerçekten sizden bunu duydum. Çok çok mutlu oldum.
1: Evet, bu tabii biraz kilometre. Sen bunu her yaptığında, her geçen gün daha güzel olacak, daha güzel olacak ve bir gün Türkiye'nin unutulmaz sanatçı ve sunucularından biri olacaksın inşallah.
0: Umuyorum inşallah. Çok teşekkür ederim güzel sözler için. Ben sizler nasılsınız? Bu ne güzellik, bu ne şıklık diyelim.
2: Teşekkür ederim. Ben de çok mutluyum. Tetiklu bir arkadaşıma böyle konuk olarak geldiğimiz için zaten Uğur abi abim oluyor
1: Evet.
2: kendisi.
1: Zilan da beni benzetiyorlar. Kardeşim mi diye soruyor galiba.
2: Bir de
0: Ben daha çok
2: Evet bu arada. Daha
0: Benziyorsunuz.
2: hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ekrem'e zaten çok yakışıyorsun. Bu tartışmasız yani. Kimse burada bunu tartışamaz.
0: Seni seviyorum biliyorsun.
2: Ben de seni çok
0: Evet,
2: seviyorum.
0: çok
2: İyi
0: da
2: ki geldin.
0: mutluyum. Evet, iyi ki geldim. Çok mutluyum senin
2: Çok da
0: olduğun
2: mutlu ettin
0: için.
2: beni.
0: Teşekkür ederim. Neler yapıyorsun? Müzik hayatın nasıl gidiyor? Biraz çok hafif böyle kendini tanıtabilir miyim?
2: Güzel gidiyor. Şöyle ben aslında konservatuar mezunuyum. İşte yüksek lisans tamamlamış böyle. Ayrıca müzik öğretmenliği yapıyorum. Onun harici böyle single'lara işte böyle bir de oynadığım bir televizyon, ay, özür dilerim, sinema var. O şekilde müzik hayatıma devam ediyorum aslında projelerle beraber.
0: Çok da
2: İlerliyorum.
0: donanımlı bir müzisyen olduğunun altını çizmek
2: Yani
0: istiyorum.
2: okulları saymak istemedim ama burada
0: Biliyorum
2: söylemek
0: ama
2: lazım diye.
0: yani sen
2: Çok
0: şu an
2: teşekkür ederim.
0: mütevazilik yapıyorsun
2: Teşekkür
0: diye
2: ederim.
0: düşünüyorum. Sizin şiirle olan ilişkinizi hepimiz zaten yakından biliyoruz. Şiir yazmak sizin için terapi midir? Nasıl hissettirir size? Bu hikayeyi çok merak ediyoruz.
1: Ben şimdi film ve sinema eğitimi aldım bir dönem. Ve orada hikaye yazma işiyle aslında bu şiir yazma başladı. Ben böyle şiirsel metinler yazardım. Televizyon programlarının görüntüleri altına da bunları okurdum. Bir dönem duygusal programlar yaptığımda. Herkes ya ne güzel şiir okuyorsun, ne güzel şiir okuyorsun demeye başladı bana. Halbuki onlar böyle duygusal, şiirsel metinlerdi. Hikaye anlatımını ben çok severim. Yani her şiirin, hatta şarkılarımda da ona dikkat ederim. Bir hikayesi olsun, içinde kahramanlar olsun, bir başı sonu belli olsun. Buna çok dikkat eden biriyim ben. Dolayısıyla şiir yazmaya aslında ilk televizyon programlarına o görüntü altı metinleri yazarak başladım. Sonra bu şiirler çok güzel deyince onları biraz şiire çevirmeye başladım. Sonra bir dönem işte 2000'lerin başında bu şiir albümleri çok moda olunca şiir albümü yaptım ben de. İbrahim Sadri bu işin öncüsüdür. İkinci olarak da bana bu iş teklif edilmiştir. Şiir albümleri başladı. Yani aslında bugünkü aklım olsaydı şarkı okurdum o dönem. Öyle başlardım. Şarkıyı sonradan okumaya başladık. Çünkü şarkı okurken de kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani ifade çekti o. Zaten biz sanatçılar kendimizi sahnede, işte ekranda, televizyonda, şarkı okurken, şiir okurken ya da bir şeyler sunarken ifade ediyoruz. Çünkü bizim işimiz bu, bizim mesleğimiz bu. Ben çok farklı televizyon programları da yaptım.

0: Bazen ya bu program olmamış, diğeri daha iyiydi falan diyenler oluyor. Ama şimdi bu benim işim, yani bir bakkal dükkanı düşünün. Orada her şeyi satıyor bakkala gittiğinizde. Ya ekmek satmak sana yakışmıyor, sen su sat falan diyebiliyor musunuz bir bakkala? Yani bu da öyle bir şey. Bak şimdi sen şarkı da çok güzel söylüyorsun. Bak programdan da güzel
1: Teşekkür
0: yakışmışsın. Yok,
1: ederim.
0: güzel bir şey.
1: Sağ olun.
0: Dolayısıyla bizim işimiz de böyle bir iş. Benim şiir yazmak ilk işlerimden biri. Çünkü ben bir hikaye anlatıcısıyım aslında. Ve halen şiirsel hikayeler yazmayı seviyorum.
1: Peki böyle yaşadıklarını mı yazarsın, yoksa bu empati yeteneğiyle bir yazma mıdır bu?
0: Evet. Yani bu ben gözlem üzerine daha ziyade, yani yazdığım her şeyi yaşamış olsaydım herhalde perişan olurdum ben. Çünkü ya çok duygusal şeyler var işlerinde. Yani benim çok dinlenen şiirlerimden biri vardı. 2001 miydi neydi? Er Mektubu diye bir şiir vardı. Mesela o bir Güneydoğu'da askerlik görevini komando olarak yapmış benim hikayesiydi. Ben öyle bir askerlik yapmadım. Ama o bizim aranjörümüzün hikayesiydi. Bir gün bana oturdu, askerlik anılarını anlattı. Allah'ım nasıl olabilir böyle bir şeyler dedim. Ve oturdum onu akşam şiire döktüm. Ve o öyle bir şey çıktı. Yani dinlediğim zaman, gerçekten onu hissedebildiğim zaman, kendimi onun yerine koyabildiğim zaman birinin hikayesinde, yani senin bir aşk hikayemde oturup yazabilirim. Problem yok. Dolayısıyla yazdıklarım ve okuduklarım sadece kendime ait şeyler değil. Karagümrük'te biraz, mesela orada dayımın hikayesi var. Çok yakın bir arkadaşımın hikayesi var
1: İyi ki de
0: Karagümrük'te
1: var.
0: yıllarda. Evet.
1: İyi ki de var ki o güzel eseri dinleyebildik. Birazdan alacağız, eğer sen de söylemek istersen tabii ki. Evet, müzik
0: Evet.
1: öğretmenisin kadarıyla. Ve öğrencilerle nasıl aran? Nasıl geçiyor? Ya şöyle, aslında ben konservatuvar okuduktan sonra öğretmenlik yapmak gibi bir hedefim ve şeyim yoktu. Ama branşım gereği ise halk müziği, bunları daha çok ise çocuklara nasıl aktarabilirim, gençler üzerine nasıl bir etki bırakabilirim diyerek aslında o 2 günümü de okula geçirmek beni çok tatmin ediyor. Çünkü işte çocuklar, 5'e giden 10 yaşındaki bir çocuğun açıp böyle YouTube'da benim türkülerimi dinleyip "aa bak bu benim hocam" demesi bile benim için çok kıymetli bir şey. Ya günümüz müziğine, popüler kültürle, hele ki evet, bir tık daha hani o
0: Türkiye
1: etkiyi oraya
0: onlara.
1: aktarabilirim diye işte eve gidiyor. Mesela Veli diyor ki "hocam sizi çok seviyor, işte dinliyor" demesi bile beni çok tatmin ediyor. 5 gün yapamam o okul sürecini, ama o 2 gün beni çok tatmin ediyor yaptığım işler harici. O yüzden mutluyum. Ya ben seviyorum. Çünkü 5 yaşında da öğrencim var, 50 yaşında da var. Güzel bir yolculuk.
2: Kesinlikle çok da kıymetli yaptığınız iş. Hangi türküyü söylemek
1: O zaman
2: istersin?
1: Aşık Veysel'e analım.
2: Ben gidersen sabım sen kal, dünyada hey diyelim. Heyecanla bekliyoruz.

0: bizden böyle o Karagümrük'teki o mahalle semt döneminden yaşadığımız şeyler oluyor. Ama o bana da hep sıcak geliyor, güzel geliyor. Zaten işte kendinizi anlattığınız zaman aslında bir karşılık buluyor izleyicide de o. Eğer ne bileyim işte İbrahim Tatlıses o mağaradan geldim ben buyum deyip öyle kendini anlatmasaydı belki bu kadar yer bulmayacaktı o ilk dönemlerinde. Dolayısıyla o çok samimi geliyor insanlara kendinizi doğru anlatırsanız ve iyi tarif ederseniz. Karagümrük'te benim doğru anlatılmış iyi tariften bir şeye sanıyorum ki karşılık buldu. O var. Yani tabii aşk hikayeleri var.
1: En derinde onlar mı diyebilirim?
0: En derinde onlar ama artık o kadar çok üzerinden zaman geçti ki tabii ki. Onlar da çok güzel karşılıklar buldu. Yani biz şimdi öyle bir dönemden geliyoruz ki aslında bundan 20 yıl önce hani cep telefonu bile olmadığı dönemlerde biz aşkı tanıdık. Yani
1: O zaman daha kıymetli değil
0: o
1: miydi?
0: zaman çok kıymetliydi. Yani ne bileyim mesela bundan 20 yıl önce, o 25 sene önce diyelim aşık olduğunuz birini bir parkta görmüşsünüz. Ne telefon var, ne onun sosyal medya hesabı var, ne bir şey var. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. O günlerde yine haftanın her o gününde o parka giderdiniz ki bir daha onu görebilesin de tanışabilesin diye. Yani böyle aşkların içinden gelmiş bir nesiliz bizim nesil. Hani senin programının ismi Geçmişten Geleceğe. İşte ben geçmiştenim o gelecekten böyle güzel olmuş yani. Dolayısıyla o dönemde aşk, mektup diye bir şey vardı. Şu an kalktı e-mail oldu artık o. Yani
1: Keşke
0: mektup
1: mektup
0: yazardık.
1: kalsaydı
0: Elimizle
1: günümüzde.
0: mektup yazar, onu postaya verir, o posta onu götürür, bir hafta sonra gider, bir haftada okunur, ikinci hafta mektubu gelir. Bir ay sonra cevabını falan alırdık. Yani bir ayda cevap geliyordu falan böyle.
1: Peki şimdi sözünü kesiyorum, nasıl dersin? Bu iki tarafa da hakim olan biri olarak soruyorum zamanı. Hakikaten bunu çok samimiyetle cevaplamanı rica ediyorum. O zamanda mı yaşamak, yoksa kolaylık vesaire teknoloji olarak bu zaman mı?
0: Böyle insanın geniş geniş vakti olsa şöyle bir 200 yıl ömür olsa o zaman da yaşamak derim. Ama şimdi tabii artık hayat öyle hızlı ki o kadar çok dikkat dağıtan veya o kadar çok ekstra hayatımıza girmiş işler, güçler, ekstra uğraşılar var ki bu dönemin şartlarında ancak bu dönemle baş edilir. Yani bu dönemin şartlarında ancak teknolojiyle baş edebiliriz. Orada diğer tarafta vakit daha boldu. Daha güzel kendimize vakit ayırabiliyorduk. Ne bir komşuluk vardı, dostluk vardı, ahbaplık, arkadaşlık başkaydı. Aşklar bir başkaydı. Yani şimdiki aşklar artık biliyorsunuz kaydırılıyor. Bu kaydırma süresi hani insanlar, gençler bakıyorlar 5 saniyeye düşmüş. Yani 5 saniyede bir kaydırıyor. Sen ne söylersen söyle ilk 5 saniyede ne dediysen dedin o kadar kaydırıyor. Şimdiki aşklar da öyle. Kaydırıyorlar artık. Bu tamam, bunu tanıdık, bunu da tanıdık, bu da tamam. Yani 5 saniyede
1: Çok
0: aşklar
1: çabuk
0: bile kayıp.
1: tüketmeyi öğrendik
0: Geçiyoruz. Çok
1: aslında.
0: tüketici bir dönemde yaşıyoruz. Allah kolay versin ama yine de bu dönemde yaşamak ve eski dönemde de yaşamış olmak çok önemli bir tablo.
1: Karagümrük demişken bu güzel eseri canlı canlı dinleyebilir miyiz?
0: Tamam. Dinliyorum.
1: Lütfen.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum ama indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Bulup buluşturup, sorup soruşturup,

en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum. Bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok koçum diyor. Allah'ın hakkı üçtür anam. Seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Ben de bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim bizim kanki Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patlar tabancayı takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi sen sür diyor. Sürüyorum, sürüyorum. Açıl ey kar-

0: biliyor. Kara gümrük yanıyor. Polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor. Herkes benden biliyor. Aslı diyorum. Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor. Memur bey diyorum. Kız Reşit. Kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor. Kıza bir şey dediğimiz yok ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda.
1: Taksici Ramazan kızımı kaçırdı. Mahalleyi de ateşe verdi dostlar diye.
0: Ya yalandan 7 yıl yatmak geçer geçmesine de yalandan yatmak gerçekten çok zor gelir kanı deliye. En nihayetinde attılar beni nezarete. 3-5 gün sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu, kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anneyle üvey abiyi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Nihayetinde attılar beni içeri. 3-5 vakte kalmadı koptu kafamın bey kayışı. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden o üvey annenin evini yakarım. Şimdi hakim bey hepiniz merak ediyorsunuz değil mi yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Önce gidip üvey annesinin Balat'taki evini, daha sonra da üvey abisinin kumarhane olarak çalıştırdığı kahvesini benzin döküp yaktım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım. Sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa.

0: de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor.
1: Ağzınıza yüreğinize sağlık.
2: Ya uzun gelmedi değil mi hikaye size?
1: Çok çok kıymetli.
2: Eskiden şarkılar böyle 5 dakikaydı. Şimdi yeni şarkılar 2 dakikada bitiyor. Yeni aşklar gibi. Şarkılar da kısaldı.
1: Kesinlikle. Eskiler her zaman daha kıymetli geliyor bana. Dolayısıyla türkülerden şöyle...
3: Üçümüzün de katılacağı.

Edrem için bağına, duman çökmüş dağına, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, Edremit'in gelini kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Hoştur cilvesi, elmaslı fesi, huriler çadır kurmuş cennetin ayağına. Hoştur cilvesi, Edremit'in gelini.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzınıza.
0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tazınızla, sözünüzle bizi mest ettiniz. Şimdi güzel sorularımla devam edeceğim. Şiir ve müzik hayatınızda nerede duruyor? Şiir aslında biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama müziği bir tık daha ve solist tip olarak da soruyorum.
1: Evet. Şimdi müzik, yani biz tabii sahne insanıyız birazcık. Böyle daha duygusal oluyor sahne insanı. Ya sanatçının tabii çoğu için genelleme yapmayayım ama birçoğu için böyledir. Mesela bende de öyle. Bizim matematiğimiz zayıftır. Mesela ticaretimiz zayıftır. Ama bir takım duygusal yeteneklerimiz, sezilerimiz daha iyidir, daha ön plandadır. O yüzden biz duyguları güzel yaşarız, güzel anlatırız, güzel ifade ederiz. Ama hani çok para kazanıp zengin olmayı bir türlü beceremeyiz. Yani mesela ömrünün sonuna gelip de multimilyoner veya zengin olabilmiş hiçbir mesela sinema sanatçısı gördünüz mü memlekette? Veya sanatçı yani acayip zengin öldü adam ya falan dediğimiz hiçbir sinema ve televizyon tiyatro sanatçısı yoktur mesela.

0: Çünkü biz hani ticaret için, para için yaşamayız. Biz duygularımızın tatmini için yaşarız. O alkışı duyduk mu orada, bütün salonu alkışladı mı, en büyük para odur bizimki.
1: Kadar güzel şeyler öğreniyoruz ve dinliyoruz ki böyle mest olmuş şekilde dinliyoruz gerçekten. Şimdi sorularıma devam ediyorum. Buyurun efendim. Seni en çok etkileyen sanatçı, en çok etkileyen şarkı nedir?
2: Yani şöyle, öyle ılımlı cevap veremeyeceğim. Çünkü konservatuvardan kalma bir alışkanlık olabilir bu. Biz genelde repertuar üzerinde eser geçtiğimizde her zaman ise o yörenin aşığı, işte mahalli sanatçısı kimse biz ondan geçerdik. Fakat belirli bir süreye kadar mahalli sanatçıyı dinleyemiyorsun. Çünkü işte yörenin verdiği, şöyle bileyim, pek sazla vokal geliyor ve şimdi gençsin, biraz daha işte ne bileyim piyano istiyorsun, altta melodik yürüyüşler olmasını istiyorsun. O yüzden günümüz sanatçılarını dinliyordum, halk müziği için söylüyorum. Ama her şeyi dinliyorum ben. Her tarz dinliyorum. Beni çok etkileyen bir şey diyemem ama halk müziği benim için çok başka bir yerde. Yani onu okumak, günlük hayatımda çok türkü dinlemiyorum bu arada. Çok okuduğum için olabilir.
1: Biliyorum.
2: Çünkü belirli bir şeyden sonra insanı demoralize edebiliyor. Duygusal anlamda
1: Evet.
2: etkileyebiliyor. O yüzden daha günlük şeyler dinliyorum. Kedi dinliyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: gibi yani. Ama şu çok iyi falan diyebileceğim bir sanatçı ya da müzik türü diyemeyeceğim. Çünkü her şeyi dinliyorum. Herkesi dinliyorum. Dozu.
1: Dozu önemli.
2: Dozu önemli.
1: O zaman senden hangi eseri duyarız şimdi?
2: Aslında
1: Söyle
2: bunu
1: en.
2: yöre yöre okumak istiyordum ama bir tane böyle Azeri okuyayım. Çok türkü formu değil ama ben biraz türkü gibi okuyayım. Ayrılık diyelim. Fikrimden geceler yatabilirim. Bakalım dayanamayacak
1: Evet.
2: mıyım?

0: Çok uzak yerlere gitmedin
1: Teşekkür
0: beni.
1: ederim.
2: Ağzına sağlık. Ne güzel
1: Teşekkür
2: konuştun.
1: ederim.
2: Evet.
0: Hazır böyle güzel güzel türküler söylerken bir de eğer seni yormazsak o bir şöyle bir hareketli türkü bir alır mıyız?
1: Tabii ki. Beraber mi olsun?
0: Olsun. Tamam.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten sazına, sözüne, hakimiyetin çok takdire şayan. Seninle gurur duyuyorum. Biraderim, canım benim. Seninle.
1: Ben ikinizle de gurur duyuyorum. Sizler bu yeni neslin örnek iki insanısınız. Hem yaşantısıyla, tarzıyla, yaklaşımıyla, efendim işte güzel alışkanlıklarıyla, tersini söylemek istemiyorum, güzel alışkanlık sahibi olmanızla gerçekten örneklersiniz. Sizin sayılarınız çoğalsın.
0: Teşekkür ederim. Sahnede unutamadığınız bir anı.
1: Sahnede unutamadığımız çok anılar oluyor. Özellikle tabii teknik problemler çok olur bizde bilirsin diyor.
0: Zaten.
1: Teknik problemler çok oluyor. Efendime söyleyeyim. Bir defasında böyle hol hol diyelim bir çok büyük bir fuar merkezi 2-3 farklı alanı var. Birinde biri sahneye çıkıyor, birinde diğeri çıkıyor. Birinde bir konferans var, birinde bir konser var. Ben bir gittim, bir girdim içeri. Dediler ki şimdi gitmeden önce çok iyi Uğur abi seni burada çok seviyorlarmış. Çok güzel size falan falan çok ilgi var sana. Girdim içeri 10 kişi var. Ya, bozuntuya hoş geldiniz diyorum nasılsınız diyorum. Onlar da bakıyorlar bana böyle yani bir onlar şaşkın. Ben çok belli etmemeye çalışıyorum. Ondan sonra ben aldım arkadaşlar dedim müziği falan alalım. Ondan sonra müzik gelecek üzerine okuyacağım yarı playback. Filan bekliyorum müzik de gelmiyor filan. Böyle ben müzik gelmeyeceği teknik bir şey var bir lafı uzatıyorum falan filan. Sonra geldi içeriden ya bu yanlış son almışız dediler. Beni orada aldılar. Başka bir yere götürdüler. Ondan sonra bir tanesi geldi dedi ki ya dedi abi seni tebrik ediyorum diye. Karşında sadece
0: Tamam.
1: kız kazandı 10 kişi gördün. Ve hiç bozmadan insanlara gayet sanki o salon doluymuş gibi muhabbeti yapıyorsun. Ya bu iş böyledir. Çünkü bu işe biz başlarken beni en başında belki de en başında bir kişi tanıyordu sadece. 3 kişi tanıyordu. Sonra 5 kişi sevdi. Sonra 10 kişi söyledi. Sonra 100 kişi sevdi. Sonra 1000, 10.000 derken bunlar emekler işte. Hani tırnaklarımla bir yere geldim. Aslında bu. Bizim tırnaklarımızla bir yere gelmemiz aslında sevgi biriktirerek bizler bir ileri geliyoruz. İnsan biriktirerek bir yere geliyoruz.
0: Bunu ben de şahidim her zaman dinleyicilerine de izleyicilerine de çok zarif ve kibar olduğuna dair. Aslında bütün ekip arkadaşlarına da böyle olduğunu biliyorum. O yüzden tabii ki çok takdire Zaten merhamet ve o iyi niyet bence her işte o iş ahlakı, o insanın karakteri ona göre, gönlüne göre verdiğini düşünüyorum insanların kalbine göre. Evet, sesinin de çok güzel olduğunu duyduk, işittik. O zaman büyük bir ustadan
1: evet.
0: güzel bir şarkımız var.
1: Ya
0: Söyler miyiz onu?
1: Ferdi Baba'dan bana soru çok severim. İsterseniz onu bir böyle bağıra çağıra bir
0: Tabii
1: okuyayım.
0: lütfen.
1: Evet.
0: Lütfen.

tanımım vardı. Ayaklarınıza sağlık. Sizi çok seviyorum. İyi de geldiniz. Bütün dinleyicilerimizin gönlünden, kalbinden öperiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: birbirinden güzel hitlere imza atmış çok özel bir ses. Sevgili Özgün, müziğin ritminde bizlerle beraber. Hoş geldin Özgün.
1: Zor gecelerde ıslak hecelerle bir ışık olsam içimi aydınlatan.
0: Şarkıların senin şöhretinin de üzerinde.
2: Benim herhangi bir magazin, bir haber, televizyonda hani böyle programlar dışında pek görmedim insanlar. Yani insanlar şarkıları çok biliyorlardı.

0: Ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz merhabalar. Köprümüz başlıyor efendim. Çok güzel bir türküyle başladık. Neşet Ertaş eseriyle başladık.
1: Kurduğumuz bu köprü gönül köprüsüdür efendim. İster Türkmeneli, ister Karadeniz, ister Anadolu'nun en ücra köşeleri ya da sınırların ötesi. Gönlü bir olanların programına, köprü programına hoş geldiniz.

0: Avazın daim olsun sevgili Ahmet Tuzlu. Hakikaten çok güzel söyledin. Umarım benimle aynı fikirdedir izleyicilerimiz de.
1: Çok teşekkür ederim Özlem'in gör. Tabii bu eserde kıymetli hocamız Profesör Doktor Aytekin Aluz'a da teşekkür ediyorum. O kendisinin emeğiyle geldi bu eser.
0: Saygılarımızı sunuyoruz.
1: Aynen. Şimdi kıymetli şefime dönüyorum ve kadim dostuma dönüyorum Turgay Coşkun. Bize bir eser seslendirecek, bir türkü söyleyecek. O anonsu da kendisinden duyalım.
2: Evet, ben de Rumeli yöremize gideceğim. Rumeli'den güzel bir türkü. Pencereden Kar Geliyor isimli türküyü seslendireceğim. Tabii bu biliyorsunuz ki halk müziğimizde bir de uzun hava çeşitlemesi var bunun. Ben uzun hava değildi, hareketli bir türküyle dinleyicilerimize sesleneceğim efendim.
1: Keyifle dinliyoruz.
2: Teşekkür ederim. Buyurun. 1, 2, 3 ve...

0: Türkülerin sırtında kurduk köprümüzü. Diyar diyar dolaştık. Bütün ellere gittik.
1: Karadeniz'e, Balkanlara, sınırların ötesine, Azerbaycan'a. Elimizden geldiğince tüm gurbet ellere türkülerimizle gönüllerinize köprüler kurmaya çalıştık efendim.
0: Haftaya yeni bir köprüde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: türküleriyle bizi anlatan, sazın ve sözün şehri Bişkek. Orta Asya'nın kalbinde, Tanrı dağlarının eteklerinde yükselen her bir ses birer destandır. Bu destan kırgızların dilinde, komuzun tellerinde, bozkırın rüzgarında yankı bulur. Ve şimdi bizi anlatan bu seslerle zamanın ötesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri değerli hocalarımızla birlikteyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde yani bugünkü programımızı üstatlarla çekiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Değerli hocamızla beraberiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz biraz? Neler yapıyorsunuz? Bahseder misiniz
1: Öncelikle
0: çalışmalardan?
1: Kırgızistan'ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Estağfurullah, hoş bulduk.
1: Bizi de bu programa dahil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak biz Orta Asya'nın en büyük üniversitesi, en başarılı üniversitelerinden biriyiz. Bu konuda çok mütevazi olamıyoruz ne yazık ki. Burada hem ata topraklarında hizmet ediyoruz, hem Türkiye adına hem Kırgızistan'ımıza Türk kültürünü tanıtıyoruz, yaşatıyoruz öğrencilerimizle beraber.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de duyurmuş olduk buradan, evet. Kırgızistan'ı isteyenler için. Peki sizlerden bir eser istesek, rica etsek hangi eser olur?
2: Şimdi Kırım'dan Çalatım adlı eseri seslendireceğiz.
0: Bizim yönetmenimiz Murat'la da Kırım'ı konuşmuştuk. Çok tevafuk
1: İsabet oldu.
0: İsabet oldu. Peki, buyurun.
1: Evet.

0: Değerli hocam, Manas Üniversitemizden, Güzel Sanatlar Fakültemizden bahsettik. Farklı ülkelerden öğrenciler mevcut malum.
1: Evet.
0: Türk müziğine, Türkiye'ye ilgileri nasıl diye sorsam.
1: Türk müziğine, Türkiye'ye, Türk mutfağına, Türk sinemasına ve dizilere bu bölgelerde oldukça yoğun bir ilgi var. Artık biz iki devlet bir millet olmuşuz gibi bir şey oldu. Yani şu an Kırgızistan'ımızda hiçbir şeyi özlemiyoruz. Türkiye ile ilgili hiçbir şeyi özlemiyoruz derken elimizin altında her şey mevcut. Evet, çok şükür her şeyimiz mevcut. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Biz hocalar olarak da çok şanslıyız. Artık Kırgızistan ve Türkiye arasındaki Manas Üniversitesi bizim altın köprü.
0: Kendi şehrimizde, kendi kasabamızda, kendi ilçemizde gibiyiz diyorsunuz.
1: Evet. Yabancılık çekmiyoruz. Evet. Kendi ülkemiz, kendi dilimiz, kendi dinimiz.
0: Evet.
1: Aynıyız yani.
0: Bu arada Tanrı Dağları'ndayız malum. Hava sürekli değişiyor.
1: Oranları
0: bazen gök gürlüyor, bazen yağmur yağıyor,
1: 2000,
0: bazen güneş açıyor.
1: 2100 gerçekten metre rakımdayız.
0: 2300 metre
1: 2100
0: rakımdayız.
1: Metre.
0: 2100 metre.
1: Evet.
0: Tabii biliyorsunuz bütün bu bölge, Türk dünyası artık Türkistan olarak adlandırılıyor Türkiye'de. Ben bu ismi çok uzun yıllar önce, yaklaşık 15 sene önce kullanmaya başlamıştım konser programlarında.
1: Ne güzel.
0: Ve Türkistan bölgemizdeyiz.
1: Nasip
0: dedikten
1: oldu.
0: Sonra hocam, güzel Türkistan der miyiz? Ne dersiniz?
2: Deriz hocam.
0: Güzel
2: deriz.
0: Olur değil mi?
2: Evet. Güzel
0: Türkistan'da
2: Türkistan.
0: Güzel Türkistan.
2: Aynen.
0: Peki buyurun.

0: Hocam malumunuz vurmalı sazlar, işte dutar çektik, dombura çektik, çok farklı sazlar var. Yaylı sazlarda yine aynı şekilde
1: Evet.
0: Türkistan bölgesinde birbirinden güzel sazlar var ama enstrüman olarak kanunun daha çok Türkiye akla gelir. Yani farklı ülkelerde tabii ki çalınıyor ama kanunun bizde yeri daha bir farklıdır. Siz
1: Evet.
0: de kanun sanatçısınız aynı
1: Evet.
0: zamanda. Kanuna bakış nasıl Kırgızistan'da? Hangi enstrümanlar üzerine çalışmalar yapılıyor? Biraz bahseder misiniz?
1: Aslında kanuna Kırgızlar çok yabancı değil. Kanunun zaten doğduğu topraklar buralar.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Yani yazılı kaynaklı elimizde yok. Fakat Türkistan coğrafyasında Farabi'nin bu enstrümanı tasarladığı düşünülüyor
0: Evet.
1: akademisyenler tarafından. Ve hala bu bölgelerde Kırgız müziğinde ve Kazak müziğinde kullanılan kanunun büyük babası dediğimiz cetigen enstrümanı mevcut.
0: Evet.
1: Kırgızistan'da da çoğu
0: Farklı
1: folklor
0: bir
1: grubunda.
0: versiyonu diyebiliriz
1: Evet,
0: yani.
1: kanunun
0: Evet.
1: biraz daha ilkel versiyonu
0: Evet.
1: diyebiliriz. Kanun şu an bütün dünya bizim ülkemizden gidiyor. Türkiye'deki kanun üstadları, çalgı yapımcılar kanunu üretip bütün dünyaya, Arap Adası'na ve Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Makedonya'ya bizden çıkıyor bu enstrüman.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica
0: Bir de
1: ederim.
0: tabii folklor çalışmaları var.
1: Evet.
0: Çok değerli.
1: Şimdi
0: Manas'ın kızları var, değil mi efendim
1: evet,
0: sizde?
1: üniversitemiz bünyesinde görev yapan, görev alan çok farklı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Manas'ın Kızları grubumuz. Bu grubumuz geçtiğimiz ay 24 farklı üniversitenin katılmış olduğu bir yarışmada ikincilik ödülünü de alıp
0: Çok iyi. Tebrik ediyoruz. Tebrik
1: evet,
0: ediyoruz.
1: üniversitemizi çok
0: İnşallah
1: güzel
0: herhalde
1: şekilde temsil
0: yönetmenimiz
1: etti.
0: programımızda onlara da yer verecek diye
1: İnşallah,
0: düşünüyorum. Bu
1: inşallah.
0: arada Aslanbek, Aslan abiden sonra Aslan Ağa diyorlar ona biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu eser gerçekten çok büyük bir coşku oluşturdu. Yani içerisinde bir coşku barındırıyor. Dombra eseri. Üstadım. Hem enstrümantal yapısı hem sözleri olsun aynı zamanda gerçekten farklı bir coşku barındırıyor bu Dombra şarkısı. Bir de Türk enstrümanlarıyla yani Türkiye'mizin enstrümanlarıyla diyelim seslendirsek ne dersiniz hocam?
2: Çok güzel olur, değişik olur.
0: Peki dinleyelim
2: İnşallah.
0: sizden. Buyurunuz.
2: İnşallah.

0: Ben Tunç Kerem Yalaz, 10 yaşındayım. Bateri çalıyorum. 5. sınıfa geçtim. Benim Yunus diye bir arkadaşım var. Onun da grubumuz var. Grubun adını Yunus buldu. Dedim ki saçmalık nasıl olur diye. Sonra anlaştık. Saçmalık ismi ortaya çıktı. Benim hayalim yurt dışında ünlü bir baterist olarak Türkiye'yi temsil etmek istiyorum.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. İşte onlardan biri. Bir cumartesi gecesi.
1: Bu dünyada herkese iyilik dileyelim. Sevgi dolu sözleri her zaman dinleyelim. Gülelim, eğlenelim, şarkılar söyleyelim. Bu yılda hepinize kutlu olsun insanlar. Dertlerini unutup mutlu olsun insanlar.
0: Yılbaşı kimse geride kaldı ama yenilenmek isteyene her gün yılbaşıdır diyerek programa başlıyoruz efendim. Öyle ya, her yıl bir önceki yıldan yenidir.
1: Bazen kahrettiğimiz ama her anını yine de dolu dolu yaşadığımız o bir yılı birdenbire unutuvermek sanıyorum hiçbirimiz için kolay olmasa gerek. Ancak diliyoruz ki 1986'nın bütün acıları, kederleri, umutsuzlukları kendi gibi mazi olsun. Ancak bütün güzellikleri ve sevinçleri bu yıl ve her yıl devam etsin. Bir

0: Güzel okullar.
1: Merhaba, kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş
1: Ah,
2: geldiniz.
1: hoş bulduk. Sevgili seyircilerimiz, programımızın Türk Halk Müziği solisti bu ay Mustafa Topaloğlu. Sanatçımızın evindeyiz şimdi. Sayın Topaloğlu, seyircilerimize biraz kendinizi tanıtır mısınız?
0: Burada.
1: Evet, burada.
0: 1954 doğumlu Sakarya, Karasu kazası Kızılcık köyünde dünyaya geldim. 11 kardeşiz.
1: Tahsilinizle ilgili biraz bilgi alalım. İlkokulu, ortaokulu nerelerde
0: İlkokulu
1: okudunuz?
0: köyümde bitirdim. Kızılcık köyünde. Ortaokulu Karasu kazasında. Ortaokuldan sonra İzmit Sanat Enstitüsü'nde tahsilime devam ettim. Ama tabii buralara kadar gelmeden önce benim enteresan bir yaşantım var. Anlatabilir miyim?
1: Tabii, hay hay.
0: Çocukken çobanlık yaptım.
1: Çobanlık mı yaptınız?
0: Çobanlık.
1: Yani kaval çalıyordunuz,
0: Tabii
1: koyunlarınız vardı.
0: koyunlarım ve ben kavalım. O yıllarım hem çobanlık yaparak hem hafızlık yaparak hem de okuyarak üçünü bir arada götürdüm.
1: Sayın Topaloğlu, Muallim, Maçka Yolları, Eminem, bunlar sizin seyircilerimize lanse ettiğiniz, sevdirdiğiniz türküler. Nereden buluyorsunuz bu türküleri?
0: Hangi parçaya inandımsam o tuttu. Demek ki biraz olsun dinleyicilerimin onları biliyorum.
1: Bir duygu birliği içindesiniz dinleyicilerinizle.
0: Herhalde çok seviyorum. Belki de ondan.
1: Evet. Peki bize bir türkü söyler misiniz? Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz.
0: Tabii.
3: Seksenler Mustafa Topaloğlu'nun fırtınalar estirdiği yıllar. Ne yapıp edip herkesin diline yerleşecek bir türkü buluveriyor. Muallim de 1984 yılında çıkardığı kasede adını veren türkü. İzleyici hem Muallim'i dinlemek hem de Mustafa Topaloğlu'nu izlemek istiyor efendim. Çünkü onu izlemek de türkülerini dinlemek kadar eğlenceli.

0: Mustafa Topaloğlu demek neşe demektir, muhabbet demektir, fıkra demektir. Kendisinden bir fıkra dinlemek bizim de hakkımız, öyle değil mi? Belki anlatır. Belki değil. Kesin, kesin.
1: Siz Karadenizlisiniz.
2: Evet.
1: Ben de Karadenizliyim.
2: O zaman size bir Karadeniz fıkrası anlatayım.
1: Çok iyi olur. Hadi anlat.
2: Vatandaşın biri ovada dolaşırken bakmış ki çoban sürüyle beraber. Yanaşmış çobanın yanına, demiş ki çoban, ben senin kaç tane koyunun var, bilirsen bana bir koyun verirsin. Demiş ki Allah Allah, bu adam benim köyümden değil. Ben bu adamı hiç tanımıyorum, benim koyunlarım sayısını nereden bileceğim? Peki demiş. Demiş ki çoban, senin 160

0: 67 tane koyunum var. Şu olmuş, Allah Allah. Bildiniz kardeşim demiş. Alın götürün. Tam götürürken dur dur demiş. Ben de senin nereli olduğunu bilirsem bu koyunu bırakırsın. Adam düşünmüş. Peki demiş, bırakırım. Sen demiş Karadenizlisin. O da merak içinde. Allah Allah. Nereden bildin demiş. E demiş bu kadar koyun dururken sen köpeği götürüyorsun.
1: Bu güzel fıkradan sonra bir türkü daha dinleyelim mi sizden?
0: Memnuniyetle.
2: Mustafa Topaloğlu bir türkü daha söylesin, biz de şu gülme krizini atlatalım. O nasıl fıkraydı öyle? Ama Mustafa Bey, siz de böyle bir klip çekerseniz biz nasıl ciddi olacağız? Programla ilgili bilgi vermemiz gerekiyor ama bu mimikleri izlerken çok zor.

Bir cumartesi gecesi dönemin sevilen yorumcularına yer vermiş, onların seslendirdiği şarkı ve türkülerle renklendikçe renklenmiş. Her bölümde türkülerden, sanat müziği eserlerinden ve pop şarkılardan oluşan müzikli bir ahenk oluşturmuş. Bazen program ekibi sanatçıların evlerine konuk olmuş, bazen de sanatçılar program stüdyosuna. O zaman biz Nalan Altınörs hanımefendiyi anons edelim de stüdyoda bir şarkı seslendirsin. Dalların yaprakların arasından alkışlarla geliyor işte. Birazdan stüdyoda olur.

Niçin baktın bana öyle? Sanat müziğinin klasikleşen eserlerinden. Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı bir Saadettin Kaynak eseri. Nalan Altınörs, repertuarında Saadettin Kaynak bestelerine sıkça yer veren bir sanatçı. 1981'de TRT'nin açtığı sınavı başarıyla kazanmış, 2 yıl boyunca değerli hocalardan nazariyat, solfej ve repertuar dersleri almış. 1983'te İzmir Radyosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başlamış. Radyodaki görevini 10 yıl sürdüren sanatçının 5 albüm çalışması var.

0: Biz bu zarif, güzeller güzeli ve çok değerli sanatçımızı hakkıyla anons edemedik. Ayşe Egesoy'dan yarım yüzyıl ders almamız gerekir bunu başarmak için. İyisi mi sözü yine ona verelim ve her şeye yeniden başlayalım.
1: Alıştım. Her yıl baharı dört gözle beklerim. Kulağım o sabahın kuş cıvıltılarında. Bahar geldi mi her tasaya benden elveda. Ben bütün dallarda açan bütün çiçeklerim. Sevgili seyircilerimiz, baharın ilk merhabasını ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiiriyle sunduk sizlere. Bahar ayları hep umudun, heyecanın, canlılığın, her şeye yeniden başlamanın sembolü olmuştur. Tabiat baharla beraber uyanır, insanlar baharla yeniden ve daha çok severler. Ne güzeldir kırlarda ilk papatyaların görünmesi. Vefasız dediğimiz turnaların ilk sıcaklıkla dönüp gelmeleri ne güzeldir değil mi? Ne güzeldir ilk doğan kuzu, ilk yağan yağmur, yüreğe düşen ilk sevda ve ilk bahar. Sevgili seyircilerimiz, baharın neşesini biz de bu ay genç ve umut veren sanatçılarımızla paylaşmak istedik ve programımızın büyük bir bölümünü onlara ayırdık. İşte ilk sanatçımız Nursaç Doğan Işık sizlerle.
0: Nursaç Doğan Işık, adı da sesi de türkülerle bütünleşen bir sanatçı. İstanbul Radyosu'nun en sevilen seslerinden. Sanat yaşamı halk müziği ve halk oyunlarına dair başarılarla, ödüllerle dolu. Kars yöresine ait bu Azeri türküyle programa konuk olmuş, bu türküyle sevenlerine bayram neşesi yaşatmış. Çok da iyi yapmış.

0: Sanat müziğinin seçkin eserleri, türküler ve dönemin popüler şarkıları hepsi bir cumartesi gecesinde. Sıradaki yorumcu da 80'lerin en sevilen ekran yüzlerinden.
1: Osman Yağmur Dereli, Melek Yüzlüm adlı şarkısıyla katılıyor programımıza.
0: Osman Yağmur Dereli, yorumcu, oyuncu ve yapımcı. Biri Birilerine adlı Kıbrıs şarkısıyla tanıdı onu geniş kitleler. Hani şu tekerleme gibi olan şarkı hatırladınız mı? Bir de Eller Eller var. O şarkı da çok istenirdi kendisinden. Seslendirdiği şarkılar kadar canlandırdığı Komiser Esat karakteriyle de hafızalardadır. Genç izleyicilerimiz hatırlamayabilir. İz Peşinde adlı polisiye dizinin ana karakterlerinden biridir Komiser Esat.

Bir cumartesi gecesi izleyicilerin hafta sonlarına müzikli anlar, müzikli anılar bırakan bir program. Daha önce de söylediğimiz gibi bazen program ekibi sanatçıların evlerine konuk olmuş, bazen de sanatçılar program stüdyosuna. Bir cumartesi gecesi kameraları stüdyoda, parkta, bahçede. Hadi o zaman dışarı çıkalım, belki geçmişten bir ses, bir şarkı duyarız.

Gönülden hüzünler silindi gitti. Güfte Canip Avcı'ya, beste ise Erol Bingöl'e ait. Bu Acem Kürdi eseri Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiz. Klasik Türk müziğinin en seçkin eserlerini yorumlamakta usta bir isim zaten. Bizce fazla söze gerek yok.